idi. Bunundan onun adatta tamak etmeydiğalıqını körü ağılı bulatdı. Tuxum çakanda nemi qılarını bilenmeyi paypi dəkop getdi. Pomidorunu munayıdı çoğun toğırgan idi. Lekin çırayı bir xil əstayılı bolub, xudu qoruvatqını bir tağız qorum əməz, bəlkə işki adamının tutuq naməlum kəlgözü dək görünətdi. Ya qazandı qaynab paraslap getdi. O ala qızadı bop getdi. Tuxum köyüb getdi. Tuzlumu köp selib etdi. Otunu öçürüb, qorumunu usqandın kiyin, onun yüzü qızırıb, qorumunu dərhal töküb etməkçi boldi. Ligin, yigit taxsını tartıb elib, xoşal halda qorumunu yeşki başıldı. O, bahar güllerinin çınqı çüş vaxtı bolub, derizi sırtıdaki şapdol çeçki dəl vaxtı da eçilgan edi. Aşı tuzluq pomidor tuxum qorumusi, bahar şamılıda, yüzünü sepap ötkəndə, Sırlıq himiyelik reaksiya payda qılıp, şu dakikadaki yigit qızğa nurğun yıldın kiyenki yıllanın tınış amallıqını yizgıldırdı. Muhabbetinin çeçekləb meyve berişi, kişiler arasıdaki mehir muhabbetinin koşulışı, belkim olanın köz aldıdaki muşu halatı boz gerek. Tam tıl uçudun ötüp, kalıpının çoğun qorqıydığı yetken de yizgılgan bəğit ən bevasta, şundaqla ən haqiqi boludu. Kiyen nurğun müşkül atlanı başdan keçirgendin kiyen, Ola ahri yanı bir yerge kilenmedi. Pekat, pomidor tuxum korumusunu yigendala, o tuncu muhabbetinin təmini, şundaqla, hayatıdaki tuncu bulup onunu tamak etibergen kızını əskalatdi.

Virusning peyni tartışını keltirip çıkırdığı amıllar naytımı köp olup, məlum boğan xatarlik amıllar, muskul çarçaş, nerv sistemisi keserlikleri, yani Parkinson kesli, kan dumur xarakterli keserlikle, venadın kan qaytış tosalığı uçuraş, hamıldarlık, kan diyalizi, elektrolit kalayma kallışış qatarlıqlarını öz işçik alıdu. Onun başka bir kısım doğrula, məsələn, tömür yasalmaları, hormon türdüğü doğrula, bir kısım ağırıq toxtutuş doğruları qatarlıqla, putnun peyin tartışını keltirip çıkarış mümkün. Onun başka elektrofiziyologiya tədqiqatı şunu əskertdi ki, pay tartışı tövənki hərəkət nervlarının ziyada hayaca alınışı bilə münasibətlik buluşu mümkün. Bulubmu keçidə put pasıb sözlüşü aldı durğanda texam asan yüz berirdi. Lekin köp sandı ki, putnun pay tartışı alaylı xarakterlik bulub, keselik səbini eniq tapılıb olmaydı. Hazır kalsiy tabletkisi pay tartışını körünərlik azaydıdı deyən qarışını qollaydıqan tədqiqat yox. Putnu sozuş, uğulaş hem muvaffaq hareket kılışının pay tartışını pesetişke texim yardım buluş mümkün. Eğer pay tartışış köp olsa, ya ki yoşurun keserliklerini yoktuş, hem de yedekleşke asasen putnu sozuş, doğrunu tanışış, ya ki turmuşunu yaxşılaş usul arqılıq taqabül turşunu sınav baxsı boludu.

Nurgun kişiler diyabet kesilini anlısıyla korkup gidiyordu. Çünkü kişilerin nazarında diyabet kesilik gripler olup kalsıyla bir ömür davalını çıkı doğru geliyordu. Ameliyata tegi tehditin etkanda diyabet kesili bir xil turmuş usulü kesili bulup nurgun sağlam olmağın turmuş adeti bile münasibetlik. Mifan, moma, ügüre nurgun kişilerin kündülük asasıqtamıqı. Bırak, eğer kündülük yemek işmeğinin hemisi muşuqıl inçik işlengen karbolluq su bulsa, bu mu diyabet kesilini keltürüp çıkardığın sebeplerinden biri. İnçiki işlengen akkuruş, un katarlıq inçiki işlengen yemeklikle kan şikirinin tez örülüşünü keltürüp çıkarıp, insulin karşılığını aşırıp, insulinin acırılıp çıkışı ve parçalınış önümünü tüvalı devetudu. Bunda ki diverse kent metabolizm sistemisi kalay mokallaşıp, diabet kesili kelip çıkıdu. Diabet kesiligi gırıptar buluş xavepi yukarı kişiler, danlıq ziraat, hem şikarını örüldü ve tiş görsat güç tüven boğan asaslıq yemeklilerini köprek talışı. Dallıq ziraat, her xil pırcaq türü dikile asaslıq yemekli qobul kılış mıhtarının 3'ten 1 kısmıdan köprekini egeliş gerek. Şunun bilen bilen yana bək toyu bir işten sağlanış gerek. Nurgun kişiler kündülük yemek içmek adıtı da özünü 7 ölüş toyunuşlu kontrol kılış uyak tutursun, köpinç alada bir vasıta 12 ölüş toyunuş adıtı da boğaşka, bunda uzun vaxt ziyadı toyunuşdak yemek içmek adıtı muqarar alda semizlik, kan şikri, kandaki may mıhtarı örleş qatarlıqlarını keltürüp çıkırdı. Kuramığı yetken diabet ağırlıklarının yemeklik görsatması da körüstülüşçe, gızalınış, kanuniyetlik, karallik, normalıq buluş, kan şekerinin turaklıq buluşunu saxlaşının asasıken. Kanuniyetli gızalınış bir gündeki 3 vaxt tamak ve tamak yeş vaxtının nesbi muqun buluşunu, karallik, normalıq gızalınışını körüstüdü. Bu arqılıq ziyada açlıq keltürüp çıkarğan, toyunuş merkezinin inkasının astılışı keltürüp çıkarğan tamakını ziyada köp yeştin saxlanğılı buludu. Hadidin ziyada köp yap içişge, uşaq düşek yemek içmekini xalığanca istimal kılışqı bulmaydı. Tamakını bırakla köp yap ilişqa, gızalınış qetim sanını azay çıxı bulmaydı.

Rastalla içimlikni su orunda içidigan labamı. Şundaq, yana kelib azamas. Nurgun kişilar qaynaq suvni tam yo'q deb ichimlikni suv o'rinda ichishga odatlangan, ama shuni bilishingiz kerakki, bir butilka 500 ml'lik ichimlikning tarkibida taxminan 50 gram qand bor bo'lib

Turmuşda bazı kişiler uxlaganda kiçik çırağını yandırıp koyup uxlaşqa adetlengen bolup, bunda uxlumuza bexatarlık tuyğusu toluq bolmaydı. Tadqiqatlardan bayqilishcha çırağ yandırıp koyup uxlagan adamın ikinci günü etigende insulin karşılığı küçüyüp, kan şekeri turaqlıqını yoktu diken. Uzaq vaqt muşunaq bolganda diabet kesliğe taraqi qilishi mümkinken. Bazı ilmi tadqiqatlarının 43,722 ayalını 5 yıldan artıq iz qoğlap ziyaret qilip bayqışça, uxlaganda çırağını yandırıp, ya ki televizorunu içip koyup uxlaşqa adetlengenle asallı səmirip gedidigen. Uxlaganda öy içi de yoruqluq mənbəsi yox kişilərgi siliştiruğanda, bu ayalanın bədən iğırlıqının 5 kilogramdan artıq eşiş xəvipi 17% yoxri. Tüyüksüz iğırlıq eşip getiş, ya ki semizli xəvipi 22% və 33% yoxri boğandı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Goyen Akbarat İşxanısı yakında Akbarat ilan kılış yığını açtı. Qatnaş Transport Ministerliğinin sağlık məlumatını ayan buluşca, 2025-ci dövdümüzün su yolu yük obrot mıhtarı 15 trilyon tonlu kilometreye yakılışıp, universal qatnaş transport sistemizde ilgiligen nisbeti yerimden aşkın. Hazır dövdümüzün bu haydiyinizi, Changjiang deltisi, Guangdong Shangang avmından ibaret 3 çoğun dünyavi port topi asas cəttin pütti. Dövlətimizin xalqara dəniz transport miqdarı dünya dəniz transport miqdarının üçdən birini egiləydi. 2025-ci ili portun mal kirgüzüş çıxırış miqdarı 18 milyard 300 milyon tonna. Yük sandıq kirgüzüş çıxırış miqdarı 354 milyon ölçəmlik sandıqı yetib, dünya boyunca birinci orunda muqim turdi. Dünya boyunca mal kirgüzüş çıxırış miqdarı aldınqı 10 port içində Jungo 8-ni egiləydi. Yük sandıq kirgizüş çıxırış mıhtarı aldınqı 10 port içində Jungo 6-ni iyiləydi.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Tanjanku su ambar rayonu ve yukarı yakındaki asaslıq su bulğumuzun koyup berişini kontrol kılış ölçümü yakında ilan kılındı. Bu dövletimizde dövlet ölçümü şekilde oturuğu koyulgan Tunji Derya Vadisi tipideki bulğumu koyup beriş ölçümü. Yeni ölçemde şehir bazarlardaki paskını suyunu merkezleştirip birtap kılış əslerlerinin bulğumu koyup beriş çekini çiğnetiş. Dairlik bulğun işini başkuruş tezgirleştiki kemtüklükni toluqlaş qatarlıqla arqılıq Cənubun suyunu şimalığa başlaş, otrilimiya quruluşunun su mənbəsi bir xətərliki tüzüm kapaldığı iyi qılındı.

0: Toñlatqıda saqlanğan yeməklərni istemal qılğanda bu nöqtələrə diqqət qılın. Muxbirimiz Nozgül Emir bu haqda xəbər verir.
1: Yaz fəslində hava sıq, toñlatqının işlətiliş nisbəti yuqarı. Bu vaxtda türlük bakteriyaların yuqumluşumu köp yüz beriş məzgili qırdı. Faqat yeməklikni toluq qızdırğandılar yuqumluşdan saqlanğılı buldu. Bimar Livapendi köp yıllıq limfa özmüsü bimarı bulup, yakında özmü qaytı qozğulup, Şeyhi Doktorxanısta yeni bir növettik davalınışını qıbıl qılışqı başlayan. Radiyaksiyelik davalış ahırlaşıp, türlü körsat küşte pesegen bosumu, likin immunit küçü yenli tüven seviyede boğaşqa yuqumluştun saxınışı doğru kiletti. Doktorxan yatkan məzgilde aile azalları toñlatquda saxlanğan nəşbitin birini epkilip, postunu suyup boğandı ekin onu yüzgen. Nəşbitini yap uzun ötmeyi Livapendi'nin işçi sürülüp, korusqa ağırışqı başlayan. İki günde ekin onun kızdımısı örülüp, soğuktun korkuşta kiselik alamettir görülgen. Arkadan epirilgan kan tekşürüş neticesi kişine ayran kaldırgan. Oylumuğa yedin Leo Appendi tak yadrolluk Lister bakteriyasının yukulunup kalan. Doktor tunuşturup mındak dedi. Tüven temperaturluk muhitte bu bakteriya köp mıhtardı köpüydü. Şuna toñlatqu katili dapmat oldu. Bu bir xil hücere işçedeki parazit keselik payda qoğuşu bakteriya. Dezinfeksiya kılıçka berda çıxıp beraleydu. Onun bilen yukulunup ülüş nisbiti 13%'den 34% gibi buldu. Yukulunuş ve ülüşünü kertürüp çıxırış nisbiti başka yemektik membeli kisallı qozğatqıcı bakteriyalardan xilli yuqarı. Dünya Səhiyyə Təşkilatı yer şəhərdəki 4 çox yeməklik mənbəli kisallı qozğatqıcı bakteriyalardan biri deyə bildirgan. Livapendi əmdilə bir qatımlıq radiyaksiyalik davalanğaçqa əslində immunit gücü tüvən idi. Nəticədə kisallıq əhvali tiz tərəq qılıb qayıt-qayıt qızıb, yallıqlanış göstəricisi və tümür ağsılı görünərlik örləb, qan göstəricilərinin nəticəsi tizdən yamanlış qarab yüzdəngən. Baxtki yarışa ciddi qutquzuş arqılıq Livapendinin qızdırması naytizla kontrol qılınğan. Kisallıq əhvali yaxşılınıb xətərdən tutulgan. İmmunit küçü tüyen kişiler, xatarlı kişiler topu bulup, asalla Lister bakteriyasının yuqumunup kaldı. Lister bakteriyası şartlı keselik payda qoğucu bakteriyaya kırdı. Bulğanğa yemekli arqılıq, azim kılış yolu, köz, zahimlengen tere ve şillik perde arqılıq adam bedenine kırıp yuqumunuş payda kıldı. Lister bakteriyası kətürüp çıxarğan zahiriniş köpünce yaz ve köz pəsildə köp yüz berdi. Mütəxəssislər tunuşturup mındaq dedi. Sağlam kuramı yetkiler için etkanda Lister bakteriyasının kisallık payda kılış küçü çeklik, ösme, aza küçürüş, diabet kesili, sözümü kisallikle uzak müddet davalanğanlarının əmmisi asan yuqumluğun kişiler topu kırdı. Adetler Lister bakteriyası bilen bulğanğan yemeklerini yap 3 günden 70 gün geçe iç sürülüş, könlü ilişiş, kusuş, kızış, baş ağırış, muskul ağırış katarlık alametler görüldü. İmmunit küçü tüverek kişiler için etkanda Lister bakteriyası intayın hatarlık. Bulup mu ösme bimarlarının tini əsildilə aciz boğaşqa, əgər vaxtı davalanmasa, ödüş nisbitini adetki istürüş tolğaq bilən siliştir olub olmaydı. Yeni tolğan buaqla, yaşanğalla, amıldar ayalla qatarlıq alaydı kişilər topi. Toñlatqudiki soğuk yeməklərini amalba bevasta istimal qılmasın gerek. Mütəxəssislərin əskərtişicə bu xil kisallik bakteriyası yuqarı temperaturğa bərdaşıq berəlməydikən, şuna yeyişdən burun yeməklikni toluq qızdırış gerekken. 70'ten yukarı temperaturda 5 minut kızdırılsa Lister bakteriyasını öldürgülü buldukken. Ondaqta qaysı yemeklikle asan bulğundu. Birinci türü, kükürüp kaldıgan dallıq ziraatla bulup, gürüş, terik, kömüqınaq, pırça qatarlıq, kırahmal mıqtar yukarı dallıq ziraatla özüşe kaldı. İkinci türü, kükürüp kalan xasın ve katlıq postuq meyvile. Çünkü xasın ve onun katlıq postuq meyvisi de maymol. Onun üstüge serik, eçitku, zemburuqi yağda eriydu. Şuna ula asan serik, eçitma zemburuqtun yukumlandı. Üçüncü, yağaçtan yasalgan düşe, yağaç çoka. Düşe ve çokada yemeklik kaldığı buldu. Eğer işletkendeyken cayda tazanmışsa, yakin nem, karangı bulunda uzun vaxt koyup koyganda asalı kökürüp kaldı. Bazıla toñlatqunun temperaturası kançı tüven bolsa, şünçü yaxşı. Bakteriyanın köpüyü sürütümü şünçü astı buldu dap qaraydı. Emliyette toñlatqunun temperaturası kançı tüven bolsa, şünçü yaxşı buldu digli bolmaydı. Yemeklik materialları asasen tanşaş gerek. Ayılda işletilgan toñlatqunun adetki bekitilgen temperaturası soğuk saklaş 4 gradus. Toñlatqunun 0'dan tüven 18 gradus bolsa muvafık buldu. Nurgun kişiler toñlatqunu emigi qadır saklaş sandığı. Bulup mu toñlatıp saklağanda emin arısını uzun vaxt saklaşkı buldu. Süpüt özgürüp kanmaydı dap qaraydı. Nurgun ayılarda yemeklerini toñlatquda 20 yıl, hatta 1 yıl toñlatadığan əhvallamı az emas. Yana nurgun kişiler toñlatquni lıq doldurup koyuşun yaxşı gördü. Yemeklikten vaxt ütüp kesimi taşı ütüşke közü qıymay, toñlatıp koysamla vaxt ütüp ketmeydi dap qaraydı. Əmliyette yemeklikini toñlatıp saklağandı mı buzlup kılıç xayıp ba. Tüyen temperaturda gerçe mikro canlıqlarının üsüşi ve köpeyişini tizgiləş rolunu oynayamısı mı, likin mikroorganizmlarını üzül kisil öltü көтерілмейді. Шуңа төмен температурада нұрғын микрожанлықлар еңіле аста өсәлейді. Әгер жемеклік кеселлік пайда қылғычы микроорганизмлар тарапынан болғанса, уақытының ұзырышыға ілесіп, зәр еңіле баған сыр көбейді. Шуңа жемеклікті ұзын мезгіл тоңытылған мұхитта сақлаш тұру кегенде 3 айда еп болыш керек. Суық сақлаған шараиттымы яхшы орап, еңі сақлаш қалтысыға сылып қойыш керек. Ені бір диққат қылыш тиіштік нұқта ішіп қалған тамақны тоңлатқыда сақлаш. Чоң үшчәй таяқчы бактериясы, сейріқ үзімсіман шарчы бактериясы, салмұнла бактериясы, листер бактериясы қатарлық бактерия микроорганизмлар көптеп көпейгенде екен кішілер тарапынан істимал қылынса, қорсақ ағырыш, іші сүріш, көңілі ілішеш, құсуш қатарлық кеселік аламеттеріні кәтіріп чықырды. Кәрте ішіп қалған тамақ қорымылар пішіріш жарайында юқыр температурда дезинфекция қылынған болсы мұ, лекен ені бір қытым істимал қылыштың бұрын еніні қыздырып, орды пішіріп, қайынтеш істіш керек. Ашқан тамақыны тәкіра қыздырыш қытым саны бір қытымдың ішіп кетмесі керек. Ішіп қалған тамақ көп адамның қач құшылы білен ұшырашқан дейкен бактерия мұқтары көпейді. Бір кетше сақланғанда бактериялар өзі сүз көпейді. Ішкінші күні кетше сақлаш тәвсі яқылынмайды. Тамақыны көп таярлап, еп бұлалмығанда әң яқсысы тамақ ештің бұрын пакыз тамақланы айырып, еңіпеті сақлаш құтысы қачылап, андың тоңлатып оғысылыш керек.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bir yöngi seti bağlı buladığan dostlar çemberkideki bayla turmuşu aşkarlandı. Muhbirimiz Adda Xalıq Ahmet bu axta xəbər berdi.
1: Siz ictimai Allah yumşaq detallarını körü atkanda dostlar çemberkideki yagi şu yerlerge çıxırılgan, başkalarının turmuş emeli ahvalını görsətken ərxil körünüşlerge məttum bulup kaldınız mı? Eyran kaldınız mı? Ular görsət atkan dünyanın arkaçaylarına bargan sayahatları, karlıq tağdı piyadı mangalları, Eşemetlik Abdümbüller olan her kıl oynağı atkalları, her kıl nefis keşlik ziyafetler. Kudde bu yerde emmi adem başkalarının evzini keltirdiğen bir kıl alaydı, bay bay aşa turmuş geçirip atkandek. Albuki, karmakka hakiki göründüğen bu her kıl suretler, filmler, onların hakiki turmuş hatırsız olmazdın, belki pul hajlep sitip olgan, her kıl film materyallardın kelgen buluşu mümkün. Mal sitiveleş ve nimkeş boyumlar soğudu supsu da, Bir türküm sodigarlar her kaysı caylarının menzirleri, her kıl tenerket esnaları, görünüşleri, şunakla her kıl alaydı turmuş materyalları katarlık, emli ehvallar koşedigan suretlerini, filmlerini aşkı arası iti batıdı. Hatta görünüş yüzüge, məxsus muşkul mülazimet bilen təminleyimiz, buyurutup muşnak görünüş işlep birimiz diyende ilan sözlerini kılı batıdı. Bunların içinde isil abdumbullarını icar giliş görünüşleri, Ümek teşkilleb sayahat kiyimlerine edip denizge çıkış görünüşleri digendek, kişilerge atalmış bay,

Uygunishni bilgan odam eng baxtlik. Uygunish yo'lda jihodat bilan izdinmoqdan, izdinish davomida olg'a ilgirlayotgan radio o'quvchilar. Mush vaqtingizga xayrli bo'lsin. Bugungi uygunish programmamizda olishlarni qarshi olamiz. Men Arafat Usanjon. Hurmatli radio o'quvchilar. Biz bugundan boshlab Xi Jinping davlatni idora qilish to'g'risida nomli kitobning 4-chi tomini o'qiymiz. Biz bugünkü ünlüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 7. ayının 1. günü Jongo Komünistik Partiyası kurulganlıkının 100 yıllıkını tebrikleş yığında kılgan sözünü anladığımız.

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 7. ayının 1. günü Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıkının 100 yıllıkını tebrikleş yığında kılgan sözünü anlatımız.

Yoldaşlar, dostlar, bugün Jungko Komünistik Partiyesi tarihideki, Jungho Milleti tarihideki intayin muhim hem tentenlik bir gün. Biz bu yerde dağdoğuluk yığılış ötküzüp, bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkı bilen birlikte, Jungko Komünistik Partiyesi kurulgalıkının 100 yıllıkını tebrikleyip, Jungko Komünistik Partiyesi'nin 100 yıllık şallık küreş musabısını əsləb, Jungho milletinin uluq gülünüşünün parlak istiqbalığı nəzər salmaqdımız. Aldı bilən, mən partiya mərkəzi komitetiği vakalıdan

جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ بارلىق ئەزالىرىنىڭ بايرىمىنى قىزغىن تەبرىكلەيمەن. بۇ يەردە مەن پارتىيە ۋە خەلققە ۋاكالىتەن شۇنى تەنتەنلىك جاكارلايمەنكى، پۈتۈن پارتىيە پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ ئىزچىل كۈرەش قىلىشى ئارقىلىق بىز بىرىنچى يۈزيىللىق كۈرەش نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، كەڭ جۇڭخۇا زېمىنىدا ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىپ، مۇتلەق نامراتلىق مەسىلىسىنى تارىخىي يوسۇندا ھەل قىلىپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان قۇدرەتلىك دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇپ چىقىشتىن ئىبارەت ئىككىنچى يۈزيىللىق كۈرەش نىشانىغا قاراپ كۆتۈرەڭگۈ روھ بىلەن ئاتلاندۇق. بۇ جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ شان شەرىپى. بۇ جۇڭگو خەلقىنىڭ ئۇلۇغ شان شەرىپى. بۇ جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ ئۇلۇغ شان شەرىپى. يولداشلار، دوستلار، جۇڭخۇا مىللىتى دۇنيادىكى 5000 يىلدىن ئارتۇق ئۇزاق مەدەنىيلىك تارىخىغا ئىگە ئۇلۇغ مىللەت بولۇپ، ئىنسانىيەت مەدەنىيىتىنىڭ تەرەققىياتى ئۈچۈن ئۆچمەس تۆھپىلەرنى قوشقان. 1840 يىلدىكى ئەپيۈن ئۇرۇشىدىن كېيىن جۇڭگو جەمئىيىتى تەدرىجىي يېرىم مۇستەملىكە، يېرىم فېئوداللىق جەمئىيەتكە ئايلىنىپ، دۆلەت ئار نومۇسقا قىلىپ، خەلق ئازاب ئوقۇبەتكە ئۇچراپ، مەدەنىيلىكنى چان توزان بېسىپ، جۇڭخۇا مىللىتى مىسلىسىز ئازاب ئوقۇبەتكە دۇچار بولدى. شۇنىڭدىن باشلاپ جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش جۇڭگو خەلقى ۋە جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئەڭ ئۇلۇغ ئارزۇسى بولۇپ كەلدى. مىللەتنى ھالاكەتتىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن جۇڭگو خەلقى جاسارەت بىلەن قارشىلىق كۆرسەتتى. ئىرادىلىك زاتلار تەرەپ تەرەپتىن چوققان سالدى. تەيپىڭ تەنگو ھەرىكىتى، ۋۇشۇ يىلىدىكى قانۇن ئۆزگەرتىش، يىخاتۈەن ھەرىكىتى، شىنخەي ئىنقىلابى ئارقا ئارقىدىن قوزغىلىپ، ۋەتەننى قۇتقۇزۇشنىڭ تۈرلۈك لايىھەلىرى ئارقا ئارقىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلدى. لېكىن ھەممىسى مەغلۇبىيەت بىلەن ئاخىرلاشتى. جۇڭگو يېڭى ئىدىيەنىڭ ۋەتەننى مۇنقەرزلىكتىن قۇتقۇزۇش ھەرىكىتىگە يېتەكچىلىك قىلىشىغا، يېڭى تەشكىلاتنىڭ ئىنقىلابىي كۈچلەرنى ئۇيۇشتۇرۇشىغا جىددىي ئېھتىياجلىق ئىدى. ئۆكتەبىر ئىنقىلابىنىڭ زەمبىرەك ئاۋازى جۇڭگوغا ماركسىزم، لېنىنىزمنى ئېلىپ كەلدى. جۇڭگو خەلقى ۋە جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ ئويغىنىشى داۋامىدا ماركسىزم، لېنىنىزمنىڭ جۇڭگو ئىشچىلار ھەرىكىتى بىلەن زىچ بىرلىشىشى داۋامىدا ۋەزىيەتنىڭ تەقەززاسى بىلەن جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى دۇنياغا كەلدى. جۇڭگودا كوممۇنىستىك پارتىيەنىڭ مەيدانغا كېلىشى يېڭى دەۋر ئاچقان زور ۋەقە بولۇپ، يېقىنقى زاماندىن بۇيانقى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ تەرەققىيات يۆنىلىشى ۋە مۇساپىسىنى چوڭقۇر ئۆزگەرتتى. جۇڭگو خەلقى ۋە جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئىستىقبالى ۋە تەقدىرىنى چوڭقۇر ئۆزگەرتتى. دۇنيانىڭ تەرەققىيات يۈزلىنىشى ۋە ئەندىشىسىنى چوڭقۇر ئۆزگەرتتى. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى دۇنياغا كېلىش بىلەنلا جۇڭگو خەلقىنى بەختكە ئېرىشتۈرۈش، جۇڭخۇا مىللىتىنى گۈللەندۈرۈشنى ئۆزىنىڭ ئەسلى مەقسىتى ۋە بۇرچ قىلىپ بېكىتتى. يۈز يىلدىن بۇيان جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى جۇڭگو خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ ئېلىپ بارغان بارلىق كۈرەشلە، بارلىق قۇربان بېرىشلە، بارلىق ئىجادىيەتلەرنى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتىن ئىبارەت بىرلا باش تېمىغا يىغىنچاقلاش مۇمكىن. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى جۇڭگو خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ، قان كېچىپ جەڭ قىلىپ، ئېگىلمەي سۇنماي، يېڭى دېموكراتىك ئىنقىلابنىڭ ئۇلۇغ مۇۋەپپەقىيەتنى ياراتتى. بىز شىمالغا يۈرۈش قىلىش ئۇرۇشى، يەر ئىنقىلابى ئۇرۇشى، ياپون تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى تۇرۇش ئۇرۇشى، ئازادلىق ئۇرۇشىنى باشتىن كەچۈرۈپ، قوراللىق ئىنقىلاب ئارقىلىق قوراللىق ئەكسى ئىنقىلابقا قارشى تۇرۇپ، جاھانگىرلىك، فېئودالىزم، بىيوروكرات كاپىتالىزمدىن ئىبارەت ئۈچ چوڭ تاغنى ئاغدۇرۇپ تاشلاپ، خەلق ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولىدىغان جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنى قۇرۇپ، مىللەتنىڭ مۇستەقىللىقى، خەلقنىڭ ئازادلىقىنى ئىشقا ئاشۇردۇق.
Yeni demokratik inqilobning g'albisi Kono Jongo'nun yerim mustamlike, yerim feodallık cemiyet tarihiga teltüküz hatim birip, Kono Jongo'nun kumdek çeçilangu vezitige teltüküz hatim birip, küçlük devletle Jongo'u zorlap tangan tansız şertnamile ve Jangırla'nın Jongo'daki barlık imtiyazlarını teltüküz bikar kılıp, Jongho milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırış için tüp ijtimai şarait hazırıldı. Jongo Komünistik Partiyası ve Jongo halkı batırlık ve kayserlik bilen küreş kılış arkalık dünya kışını tentenlik cakarıldı ki Jongo halkı orundun desturdi. Jongho milletini halıgançı talan taraş kılıdıgan, boza kılıdıgan devir kelmezki ketti. Jongho milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırış için Jongo Komünistik Partiyası Jongo halkını iştipaklaştırıp ve yitekleb, öz küçüge tayinip iş görüp, casaret bilen kudret tepişki bel bağlap, sosyalistik inkılap ve kuruluşunun uluğ muhabbetini yarattı. Biz sosyalistik inkılap elip berip, Jongo'da neçe min yıl davam kılgan feodallık eksploatasiya kılış ve iziş tüzümünü yoktup, sosyalistik asasi tüzümünü orıntıp, sosyalistik kuruluşunu algı sılzitip, cahangirlik, zomigerliknin ağdurmiçiliki, buzgunçiliki ve korallık iğva gerçiliki üstüdün galip gelip, Jongho milletinin tarıktın boyanki en ken, hem çonkur icdamayı özgürüşünü emelge aşırıp, şarıktiki namrat, kalak ve ağalız köp çong devletinin sosyalizm cemiyetigi kırap çong kadem bilen ilgirleşidek, uluğ halkışına emelge aşırıp, Jongho milletinin uluğ gülünüşüne emelge aşırış için tüp siyasi aldıngı şart hazırıldık ve tüzüm asas saldık. Jongo Komünistik Partiyası ve Jongo halkı baturluk ve kayserlik bilen küreş kılış arkalık dünyayı şunu tentenlik cakarıldı ki, Jongo halkı konu dünyanı bozup taşlaşka mahir bulup da kalmay, yeni dünya kuruşkuma mahir. Sosyalizmla Jongo'nu kutkuza alaydı. Sosyalizmla Jongo'nu terakki kıldıra alaydı. Jongho milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırış için Jongo Komünistik Partiyası Jongo halkını iştipaklaştırıp ve yitekleb, ideyada azat bulup, casaret bilen ilgirleb, ıslahat içi bitiş ve sosyalistik zamanivilaştırış kuruluşunun uluğ muhabbetini yarattı. Biz yeni Jongo kurulgandın boyanki partiya tarihi da çonkur ehmiyetki ige uluğ buruluşunu işga aşırıp, partiyanın sosyalizmin dastlabki baskıçıdaki asasi luşanını bekitip, ıslahat içi bitişini katti tevrenmey algı sılcıtıp, her taraftan kelgen havup katar hırslanı yenip, Jongocha sosyalizmini berpa kılıp, onun da çıntırıp, onu koğdap ve ravajlandırıp, yüksek merkezleşken planlık ilgilik tüzülmesinin hayati küşküt olgan sosyalistik bazar ilgiliki tüzülmesi ötüş. Bekinme, yerim bekinme halettin, her taraflimi içi bitilgen haletki ötüştek tarihi buruluşunu işgı aşırıp, işlep çıkırış küşlerin nispeten kalak halettin, ıhtısat umumi mıhtari cahette dünya boyca işkinci orungu ötüştek tarihi bözüşünü işgı aşırıp, xalq turmuşu da kiyiş, toyuş yeterlik bolmaslıktan umumi cahettin hallıq seviyyəgi yetiş. Umumüzlük hallıq seviyyəgi atlanıştak tarihi halkışını işgı aşırıp, Jongho milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırışını yeni hayati küşküt olgan tüzülme kapaleti ve tez terakki kılıdıgan maddi şarait bilen təmili doq. Jongo Komünistik Partiyası ve Jongo halkı baturluk ve kayserlik bilen küreş kılış arkalık dünyayı şunu tentenlik cakarıldı ki, ıslahat içi bitiş, zamanımızdaki Jongo'nun istihbali ve takdirini belgeleydiğen aşkışlık tedbir. Jongo çoğun kadem bilen devirge yetişi aldı. Jongho milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırış için
Jongo Komünistik Partiyası Jongo xalqını ittifaqlaşdırıb və yetəkləb, özügi işinib və özünü qudrat tapdırıb, toğrularını saxlab, yenilik yartıb, uluq kürəş, uluq quruluş, uluq iş, uluq arzunu bir tutaş igiləb, yeni dəvr Jongoça sosializminin uluq muvafiqiyyətini yaratdı. Partiya 18-ci qurultaydan buyan Jongoça sosializm yeni dəvrge kirdi. Biz partiyanın umumüzlük rəhbərlikini çıng turup və onu küçəytib, 5-ni bir gəvdi qiliş umumi oğrulaşdırmasını bir tutaş alğı sılcıtib, 4 umumüzlük strategiyelik oğrulaşdırmasını mas alğı sılcıtib, Jongoça sosializm tüzümüde çıng turup və onu mükemmelləşdirib, dövlət idarı qiliş sistemisi və idarı qiliş iqtidarının zamani bilişini alğı sılcıtib, Partiyani qaydi nizam bo'yicha idora qilish tichin turib, partiya ichida bir qadar mukammal bo'lgan nizam sistemasini shakllantirib, bir qatori eg'ir, zo'r xavf-xatar, xirislarni yengib, birinchi 100 yillik kurash nishonini ishqa oshirib, ikkinchi 100 yillik kurash nishonini ishqa oshirishning strategiyalik o'rinlashtirmasini aydinlashtirib, partiya va davlat ishlarida tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirib, tarixiy o'zgarishlarni hosil qilib, Jonghua millatining ulug' gullanishini amalga oshirishni texmi mukammal tuzum kapolati, texmi puxta moddiy asos, texmi tashabbuskor ma'naviy kuchga ega qildik. Jongo Kommunistik Partiyasi va Jongo xalqi baturona va qaysirona kurashlari orqali dunyoga shuni tantanlik jakarildiki, Jonghua millati o'rindan dasturish, beyishdan qudrat tepishga o'tishdek ulug' g'alqishni kutib oldi. Jonghua millatining ulug' gullanishini amalga oshirish orqaga yandirg'ulib bo'lmaydigan tarixiy musobaqaga qadam qo'ydi. 100 yildan buyon Jongo Kommunistik Partiyasi Jongo xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab, eng ulug' istak uchun qilg'ashqa martlar jon pida. Yeni bir dunyo yaratdi, mislsiz jur'at bilan deydigan qo'rqmas jasorat bilan Jonghua millatining necha ming yillik tarixidagi eng shonli tarixiy dostonni bitdi. 100 yil mobaynida ichilgan ulug' yo'l, yaratilgan ulug' ish, qo'lga keltirilgan ulug' muvaffaqiyatlar Jonghua millatining taraqqiyot tarixiy sahifasiga İnsaniyet medenlikinin terakiyat tarihi sahipsige mukarrer putulgisi. Yoldaşla, dostla. 100 yıl ilgiri, Jongo Komünistik Partiyası'nın peşivaları, Jongo Komünistik Partiyası'nı kurup, hakikati çıntırış, gayini katti saklaş, esli maksatını emliyeti körüstiş, buruşni zimmegi iliş, kurban beriştin korukmaslık, Baturluq bilan kurash qilish, partiyaga sodiq bo'lish, xalqning umidini yerda qo'ymaslikdan iborat ulug' partiya qurish ro'yini shakllantirdi. Bu Jongo Kommunistik Partiyasining ma'naviy manbasi. 100 yildan buyon Jongo Kommunistik Partiyasi ulug' partiya qurish ro'yini avj oldirib, uzoq muddatli kurash davomida Jongo kommunistlarining ma'naviy shajarasini barpo qilib, roshan siyosiy fazilatni tavlab chiqdi. Tarix to'xtamay ilgirlaydi. Ruh avlodma avlod davomlashidi. Biz sharaflik an'anini davomliq avj oldirib, qizil tomirni davomlashtirib, ulug' partiya qurish ro'yiga mangu varislik qilishimiz va uni Mengü kən əvj aldırışımız gerek. Yoldaşla, dostla. 100 yıldan buyan biz qolğı keltürgen barlıq muvaffaqiyyətlə Jongo kommunistleri, Jongo xalqı, Jonghua millatının ittifaqlaşıp kürəş qılğanlıqının nəticisi. Yoldaş Mao Zedong, yoldaş Deng Xiaoping, yoldaş Jiang Zemin, Yoldaş Hu Jintao asaslıq vəkillikidiki Jongo kommunistleri, Jonghua millatining ulug gülniş üçün tarix sahibisidi çaqnaptırdıgan ulug töhpilərini yarattı. Biz ulağa
oliy ehtiram bildiramiz. Mush paytda biz Jongoning

Programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul muhariri Adil Ablet, Nozgün İmir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Ben Arapa Dösencan. Döndüklerle stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilan huzurlarga yetib keldik. Programımızı avvalgıdak yaqtırıb anlaydığanlarga işinimiz. Mən riyasatçı dostanlar Şeringül Toxtay. Bugün programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orunlaşdırılgandı. Bula qızıqsanlar, deyiqtanlar, davamlıq bizdə bolsun.

Bir çağda közümünü açsam, nenden yenimde oldurdu. O közümünü açkallıkını körüp sordu. Kandağırak, hili yakşı oqqağalık duram sen. Yaman emez, kaçan kegendin. Ben kegeli hili boldu. Karsa bek tatlı kulap gidip sen. Uyğu tüvetmeyde 5 yandı karıp oldurdum. Sana Cungu Çet Elhemkarlıqıdaki bir doktorhanı ufkışıp koydum. Şaraydı bek yakışken. Ata odulu basaq boğudek. Vay vay, ben ya iğir kesel bulmuşsam. Ondaq doktorhanı ufkışıp neyimi kılap oğaydı. Adetki doktorhanla bolsun bolu evretemez mi? Yeni başıldana şu gepni. Kesin iğir bulmuşsa doktorsın doktorhan deyip davalansın demdi. O doktorhanın başlığı menin konu xeridarım. Barla telefon bilan hamma ishni o'zi bir qo'lliq o'rinlashtirib berdi. Sen boshqishni o'ylashmay, faqat yaxshi davolansanglar bo'ldi. Haras, senga tanliq bir advokatni o'qishib qo'ydim. Bu qaytim yo'ldishingni talo qarg'anga eg'iz burnig'icha to'yg'izib qo'yamiz. Vaqt kelganda u ayqinga bosh qo'yib kechirim so'rmasa manaman. Yo'ldishimning ismi tilg'i elinishi bilan tang, uning parvosiz, hakavur turqi ko'z oldimga kelib, yurak bag'rim qaytidim puchinadi. Şu taptaki açığımda onu çayına pörkü versem mi, dedim çıkmaydı. Yoldaşım, daş yöreki bir sınıfta okuğan savaqdışım. Şundakla, tuncu muhabbetim iyiydi. Biz daş yönü işkincelikden başlayıp arlaşkan idik. Daş yönü bitirgenden kiyin, bir edebi jurnalda hizmetge düştüm. Rekat Angeliyek okuşu getdi. O, 3 yıllık okuşunu tamamlap, özünün Angeliyede yakşı bir hizmet tapkalıqını eğitip, menden istifa verip Angeliyek gelişim talep kıldı. Lekin men keskin ret kıldım. Çünkü men hazırkı hizmetimde tolumu yakşı görettim. Yeni bir muhim sebep şu ki, aynı çağda nenden turmuşumu çoğunkur sınıp kırıp, allı kaçan turmuşumun ayrılmaz bir kısımı aynıp kalan idi. Hayli uzun talaş tatıştın ki, o vatenge kaytıp geldi. Biz 3 yıllık hicran azabı hatim verip, toy kılıp ballık bulduk. Japa müşakkatlarını birlikte yenip, turmuşumuzun yakşılaş üçün üzlüksüz algı karıp ilgirlidik. Körsətkən tırışçalıqımız bir qağı kətmədi. Turmuşumuz kündün-küngü gülünüb, hal günümüz yaxşılandı. Yoldaşım aynı çağda oqışqı manganda, nurğun kişilər bizden muhabbət hikayemizni əndi axırlaşıdı dəb qaraşqan idi. Hətta ata-anamı onundan ayrılıb gedib, baldıraq toyumlu qilib etişimini etqan idi. Lekin mən cahillaca onu saxladım. Bu muhabbət hikayesini davamlaşdıralaydı xalıqımğa izcil işin etdim. Toy qilib, Ardın 10 yıl ötkende turmuşumuzda davalğış yüz bədi. Oylasamla təsirlügüsüz bir xorluq yürükümünü örtdəydi. Mən ətisi nəndən bilə alaqılışıb qoyğan doktorxanıqa kəldim. Arlıqda yoldaşımını doktorxanı bosuqısı qətdi yıqın yol atmadım. Bu doktorxanın şəraiti həqiqətən yaxşı idi. Hətta yataqlarının şəraiti ali dərəcilik mihman xalladımı qelişməkdi. Biz kəgən günü doktorxana başlığı özü aldığımızı çıxıb bizni kütü aldı. Anlasam, siz nənnənin yıqın dostu kənsiz. Mən nənnənin xudu öz qızımda görməm. Demək, siz mi minin qızımla oxşaş? Yaxşı davalının, qandaq təlifiniz bolsa tatınmayda. Mən mu vaxt çıxırıb sizni yoxlap durmən. Dedi o, kolumunu çın tutup durup. Doktorxana başlığı Şauqa isimlik bir sestra qızını məxsus minin halımdan xəbər ilişki orunlaşdırdı. Şauha, hizmetki çıkılıdık uzun bulmağın bulup, yüzü tövən tatıncaq idi. Mən azraqlı midir sidir qıp oğuca ciddiyleşib beşimde tik duraddı. Bəzdi onunla qarab, özümdən daş yöldükü vaxtımını əsləb qalatdım. Mən doktorxanda yatqan bir hattı cəryanda, doktorxanda başlığı məni kündü deyirək yoxlatdırdı.

Gerçi arlıqda Rufina'nın turmuşu da azraq egiz pəslik bolğan taqdırdımı? Yenli şu nənnənin yardım bilen barlıq işla öz cayğı düşüb, turmuşu normallıqı qaytdı. Ula anışındaq bir-birinin xoşallıqı və qayğısıqı tən həmdəmdi bulub, Beycandaki günlərini davamlaşdırıb atatdı. Gerçi her işkilisinin Beycandan ayrılıp başka caylağı bardığın talışı bulsun mu? Ama ola bir-birge kıyamı aşkıla ızcıl bir şehirde yaşayıp gelip atattı. Ondan da ola bu şehirde yeni kandak işlağı yolu kıdığandı. Olanın kengi günleri kandak bola. Bola kızıksınız, dektiğiniz dağımlıq Ətki Radio Jornu programımızı oranlaştırılığın Meryem Gül Obul Qasım'nın Halran Şəpəq namlıq povestinin devamı da bulsun.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, tövende kanun liniyesi programımızın anlatımız. Bugünkü programımızdan asasi mezmunları tövendikçe. Balını bekşini halımıgan erxotunun acırışıga ruhsat kılınmadı. Toyluq namı bilen pul aldısa kandak bir tarap kılınıdı. Ciyeni öymülükke varıslı kılsa hamızı öymakansız kalamdı. Siz oltırış hukukunu düşünemsiz. Şopur tor taksisi heydavatkanda tuyuqsuz ölüp gitip aile təvəlirinin tölem təlipi rət kılındı. Avtomobilini setip iqdarlıqını yötkümüse kandak avarçılıq payda buludu. Tövendik tanlar programımızdan təpsili məzmunurdu bolsun.

toyluk namı bilen pul aldısa kandak bir tarap kılınıdı. Sot mahkemesi bir dilonu sot kılış jarayanıda davalaş kuchi Shao Yu'nun kısqı vaqt içide nurgun toyluk macerasıgı çetilgalıqı. Onun üstüge vaqtının yüksek derecede cipsilashqalıqını bayqap, yipçini gungan organıga ötküzüp bergen. Gungan organı dilo turguzup tekşürgendin kiyin Shao Yu'nun 3 yıl içide kız yigit körüşüş, çay içürüş namı bilen körüşü soğusu, toyluk, qarz iliş qatarlıqlarını bahanı kılıp, İlgir kiyim bulup, köp adamdan cemi 1 milyon 800 min yuandan artıq pul melini aldap ilu alğalıqını bayqıgan. Ahırda sot mekimisi Shao Yu'nun aldamçılıq cinayetigi sot içip, müddetli qamaq cazası berip, cerimanı koyuş, ziyankeştikke uçurguçularının barlıq ziyinini tölep beriş hükümünü ilan kılgan. Hüküm kesimdeki yadroluq nokta tövendikçe. 2025 yılı merkezden birinci numaralı hücreti de öyleniş aldamcılığı Katarlı kanunlu xilap kılmışlarına zərbi beriş salmağına aşırış gerek deyip görüldü. Eğer kılmış sadır kılgıcı kanunsuz ilgili biliş məxsidi de öyleniş muhabbet münasiyetini oydurup çıkıp toyluğunu aldıp ilu olgan bolsa, yani kilip sonması bir kadar köp olsa aldamcılık cinayeti şekillendirişi mümkün. Kılmış sadır kılgıcı ziyankeştiki uçurgucunun ixtisadi ziyinini tölep beripli kalmay, yana kanun boyca münasip cinayi işler cevapkarlıqını üstüge alıdı. Toyluq ilişte muhabbetini asas kılıp, naçar örüp adatlarını özgertişke türtki buluş gerek. Ali Xalıq Sot Mahkemesinin bu dilonu elan kılıştiki məxsidi bolsa, hüküm kesim ölçümünü birlikke keltiriş arqılıq, ammini sağlam, öyleniş muhabbet karşını turguzışqa yetekleş. Kanun hem toyluğunun ənənevi əhmiyetini inkar kılmaydı. Hem toyluq arqalıq baylıq toplaşdaq kılmışlarına yol koymaydı. Baştan axır öylenişini məqsəd kılgan mı yok? Mahiyyətlik aile münasibiyeti şekillendirgen mi yok? Degendek yadroluq məsillərini kördəb hüküm kılıdı. Toyluq hissiyatının quvahçısı. Hərgiz mu soğudu kılışının dəsmisi əməz. Muhabbet bilen öz ara hürmət öyleniş münasibiyetinin yadrosu.

Ciyani öymülükke varıslık kıldı. Hamısı öymakansız kalamdı. Sot mekkemisi yıkında oltırış hukuki tesis kılış arkalık varıslık kılış kıyın meselesini hel kıldı. Öymülük ailenin yadroluk mülkü bulu süpüt bilen evlat atlap varıslık kılış ceryanı da asalla hukuk tevalliki, menfaat taksimati, yaşanganda kütünüp oltırış katarlık köpkıl ziddiyetler kelip çıkıdı. Ananevi öymülükke varıslık kılış endisi de öymülük hukukunun özgürüşü hemişe oltırış hukuk menfaatinin talı nişiğe ergişip, öymülük hukuki bulup durduğun cay bulmaslık, turalğısı bulup kapaletke iyi bulmaslık tek onaysız vaziyet kelip çıkıdı. Yakında Ürümçi şehri Saybağ rayonluk Xalq Sot Mahkemesi oltırış hukuki tüzümünü tətbiqlap, bir vaziyet boyunca varıslık kılış macerası dilosunu muvaffaqiyetlik murasa kıldı. Miras kaldırgıcı Çin familik hayat vaxtıda vasiyet kaldırıp, eni kılıp özünün namıdaki bir yürüyüş öymülükni nevrisi Çin Şao'nun varıslık kılışıga tapşırgan. Çin familik ölüp ketkendin kiyin onun uruq tukaları, öyünün hukuk tevallikini muayyenleştiriş, oltırışka işletiş, hem iqtisadi toluqlumu beriş işleri sebeplik ixtilaplaşıp kalgan. Şunun bilen Çin Şao sot mehkemesiye dava kılıp, özünün diloğu çetişlik öyge bolgan kanunluk varıslık hukukunu muayyenleştirip berişini talep kılgan. Sot mehkemesinin sot kılıp, tähşürüp inihlişçe, bu diloda cemi 3 cevapkar var bulup, ayrım-ayrım miras kaldırgıcının çoğun kızı, Çinca, ikinci kızı Çin Yi, hem onun nevrisi Li Familik iken. Bularının işçi de Çinca 70 yaşqa yıkılışıp kalgan. Hem onun başka mukim turalğısı yok bulup, yıl boyu diloğu çetişlik öyde turudikken. Eğer sot mekemisi vasiyetke asasen öyini Çin Şao'nun iqdarlıqıda boludigallıqı toğırsada hüküm çıkarsa, gerçi kanunluq bolsumu, likin Çin Canan turudigan üyü bolmay, aile azaları otursadiki ziddiyet keskinleşip, tukallıq mihrinin buzuluşunu keltürüp çıkarattı. İki tarafının dava talebini tamponlaştırış üçün Suudiye oltırış hukukunu büsüş eğizi kılıp, davalaşkıçılarga kanun çöndürüp, oltırış hukukunun öyünün iqdarlı hukukunun müstakil turduğun kanuni hususiyetini aydınlaştırıp, oltırış hukukunu təsir kılışının öyüge varıslık kılış, öyünün iqdarlıqını yötkeşke təsir yetküzmeydiğalıqını. Ama oltırgıcının xatırcam oltırış hukukuğa uzak müddet kapalatı kılgılı boluduğalıqını çöndürdü. Suudiyenin ademgerçilik bilen kaydıya tən itibar verip, murasa kılışı neticesi de barlıq davalaşıkçılar murasa kilişimi hasıl kıldı. Yani diloğu çetişlik öyge Çinşa varıslık kılıp, kanun boyunca köşmes mülükünü özgertip tızımlaş resmiydini becerildi. Çinşa pütüşken müddet işçi de 3 cevapkarının her birge öyünün bahağı sundurulgan puludun 21 min yöndüm berildi. Çinşa öz ixtiyarlıqı bilen Çinca'a diloğu çetişlik öyde turuş hukuki tesis kılıdı. Turuş müddeti Çinca ölüp ketken küngücü buludu. Turuş mezgilede kelip çıkan su, tok, öy, cay mulazimeti katarlı xıracatlarını turuş hukuku ige kişi öz üstüge alıdı. Bu kıtımki murasada öy iqdarlı hukuku bilen oltırışkı işiltiş hukukunu ayırbetiş işe aşırılıp, hem ölgücünün vasiyet arzusuğa katlıq əməl kılınıp, varıslarının hukuk, mülük, menfaatini kapalatlandırdı. Hem çoğun yaşlıq uruq tıqqalar üçün oltırış tövənçiki müstəhkəmlənib, tıqqalındıq mihri ən zor çəkdə saxlanıb qaldı.

0: Kipirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni beni. Sikot işçiler test kılındı. 3 minutta isabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalaysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırmız. Öpkimiz ne işçiden kakudu.
1: Mukapat poli tarıktılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aç diyen şu da. Küller hakikaten test ötüdü.
4: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qarali daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ular hem istimal hevesini yığılmaydı, hem qarz qaytırışqa qurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakıp tügep ketken bolsa, hemini qaytadan başlasam dep bekme arzu qılaman.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizge həmrab olsun.

Dostlar, programımız qaytib keldik. Bir yosh yigit muallimdan shundoq maslahat so'rabdi. Men bu yil 20 yoshga kirdim. Mening tunji xizmatim kitobxonada praktikant bo'lishdi. Lekin mencha buning hech qanday ahamiyati yo'q. Kelgusimdan so'z etishga majburat qilolmayman. Men ozroq taklif bergan bo'lsangiz. Bu chaqda muallim shundoq debdi. 20 yoshda nima ish qilish kerak? 20 yaşta elbette okuştun sırt, işlep, ancı mınca okuş pulunu tepiş gerek. Ben 20 yaşımda bir kahvehanede işlettim. Bunun ahmiyeti var mı? Elbette var. Özünüz onun mena ata kılışınız gerek. Tamakhanede kaçıyışının ahmiyeti var mı? Elbette var. Oyunu bekliyorum.

Ha, sevimlik dostlar, programımız davam etdi. Bir adam bar ekanda, u doim sirtqa chiqqanda uyga o'g'ri kirib kelishini shundoq ansiraydi ekan. Shuni bilan u oxiri bundoq bir amal tepibdi. Ya'ni uyning simsiz to'rining maxfiy nomerini ochib atgan. Shuni bilan har qitim uyga qaytib kelganda 10 necha odamning yonfonni ko'targanicha uyning oldida zo'ngzib o'ltirganini ko'ribdi. Bu hikaye azıraq mubalığılaştırıp etken bolsa mı, lekin bir qaydını düşündürüp gördü. Yani bazı meseleleri başka noktada oylığa vakitte neticesi oxşaş bulmaydı. Şu an biz bazı meseleleri yoluqqanda akıllanılıp bilen bir kirap kılışını bilişimiz gerek. Anlılıkçılarımızdan her bir günü kuşal keyfiyatı ölsün, güzellikle ait olsun. Fena odak olsa, güzel keyfiyatta növetteki nakşıqı kulak sarayla.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 7. ayının 15. günü, çarşamba. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızla başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, ben Sumret Yasin. Bu kitimki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Cayla yeniçe elektr energiya sistemisini küçə bərpa qılıb, energiya küçlük dövləti quruş qadımını tezlətdi. Xi Jinpingning Davlat Pantexnika mukofoti yig'ini, Ichki akademiya akademiklar yig'ini, Jongu Pantexnika jamiyatining mamlakatlik 11-chi qurultayida qilgan so'zining kitobchisi nashr qilindi. Xi Jinping davlatni idora qilish to'g'risidagining 5-chi tomini Qirg'izistonda tanishtirish yig'ini Bishkekda o'tkazildi. Sharq shimoldagi nurg'un joylar ko'p xil tadbir qo'llanib, uda yoqqan qattiq yomg'irga taqabil turdi. Amerika Eronga yangi bir navbatlik zarba berdi hamda Eronni dengizda qamal qilishni asliga keltirdi. Eron Amerika tushunish aslatmasi kuchdan qoldi dedi. Hurmatli radio anglovchilar, to'g'anda deqtonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
0: Stansimiz xabari. Energiya kapaliti va bexatarligi davlat iqtisodi va xalq turmushiga munosabatlik bo'lib, sal qarashqa bo'lmaydigan davlatning cho'ng ishi. Boshuji Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Energiya va elektr energiyasi tarmoqlari, bo'libmi markaz korxonalari energiya va elektr energiyasi bilan ta'minlashga kapolatlik qilish xizmatini butun kuchi bilan yaxshi ishlab iqtisodiy ijtimoiy ishlarning yurishishining cho'ng ta'siriga uchirmasligiga kapolatlik qilish kerak. 7 ayning 14 kuni mamlakat bo'yicha tok ishlatish miqdorida yana yangi rekord yaratilib, 1 milliard 551 million kilovatga yetdi. O'lka, rayon, tor olqigan eng cho'ng tok yetkazish miqdori jami 278 million kilovatga yetib, mamlakat bo'yicha tok ishlatish kapolatiga kuchlik terak bo'ldi. Joylar taraqqiyotning yangi yuzlanishiga tashabbuskorlik bilan uyg'unlashib, yangicha elektr sistemasini kuchab barpo qilib, elektr sistemasining o'zaro to'liqlash, o'zaro yordam berish va bexatar avrishim bo'lish saviyasini umumiyuzlik o'stirib, energiya kuchlik davlati qurish qadamini tezlatdi. 7 ayning 30-larida Sanshi Ruiguang termoelektr cheklik mas'uliyat sherkitining ishlab chiqarish rayonida cho'ng tipdagi generatorlar guruhi muqim yuqur unumlik yurishiyotdi. Markazlashtirib kontrol qilish zalida xizmatchilar generatorlar guruhining yuki, besimi qatorliq turlik aylanish parametrlarga diqqat qilmoqda edi. 2022 yili 1 ayda boshuji Xi Jinping Sanshi Ruiguang termoelektr cheklik mas'uliyat sherkitida tekshirishdi bo'lganda mundaq deb ko'rsatdi. Ko'p xil tadbirni tang qo'llanib, ta'minot bilan ehtiyojni tangshashni kuchaytirib, energiya bilan ta'minlashga kapolatlik qilish iqtidorini o'stirish kerak. Korxona boshuji ko'rsatgan yo'nalish bo'yicha bu yil generatorlar guruhini yillik tekshirib remont qilish va uskunalardagi yoshirin xavfni tekshirishni muddatdan burun tamomlab, yozlik tok ishlatish yuqori pallasida tok bilan ta'minlashga butun kuchi bilan kapolatlik qildi. Korxona tok tarqitish bo'limining boshlig'i Liu Xiaoping mundaq dedi. Yoz kirgandan buyon tok ishlatish miqdori davomli qoshdi. Biz yuqori temperatura mazgilida generatorlar guruhining aylanish shaklini harakatchan tangshab, eng yuqori tok tarqitish iqtidorini eng zo'r darajada joriy qildirish bilan bir vaqtda tok tarqitishga kerakli ko'mir boyligini to'liq zapas saqlab, xalq turmushiga ishlatiladigan tok va korxonalar ishlab chiqarishga ishlatiladigan tok bilan ta'minlashga butun kuchimiz bilan kapolatlik qildik. Ko'mir tok bilan ta'minlashga kapolatlik qilishdiki muqimlashtirg'uch. Hozir mamlakat bo'yicha bir tutash tangshiladigan elektr stansiyalarida saqlangan ko'mir 200 million tonnadan eşip, yaz peslide tok işiltişke puhta maddi asas selindi. Dövlet Terakkiyat ve Islahat Komitetinin ahbarat bayanatçısı Li Jiaomindaq dedi. Dövlet Terakkiyat ve Islahat Komiteti alaqadar tereplerinin kömür katarlık, bir ketimlik energiye işlep çıkırış, təminləş hizmetini yaxşı işleşige yetekçilik ve heydekçilik kılıp, tok tarqıtışıq kereklik kömür toş kapalıtını küçeytip, yaz peslide energiye tok bilen bexater mukim təminləşge kapalıtlık kılıdı. Energiye bexaterliki dövletnin iqtisadi ictimai tereqiyatıgı münasuvetlik umumi strategiyelik mesele. Başucu Xi Jinping munulanı təkidledi. Elektr energiyası tüzülmü ıslahatını çoğunqırlaştırıp, pakız, tövən karbolluq, bexater, yeterlik, ticəşlik, yuqur ünümlük, təminat bilən ehtiyaj, maslaşqan, callıq, əqli yeniçe elektr energiyası sistemisini tez bərpa qılıp, energiya işləp çıxırış və istimal inqilabıqa teximi yaxşı türtki bolub, dövlətnin energiya bexəterlikigə kapalətlik qılış gerek. Tok şiltiş ihtiyacı tez eş vəziyeti aldı da, dövlütümüzdün tok mənbəsi generatorla qurubisi, tok yetküzüş yolu, elektr torunu tənşəş kapalet iqtidari umumüzlük östü. Növətdə dövlütümüzdün tok tarqıtış generatorla qurubisi 4 milyard kilovattın eşib, kölümü dünya boyuca aldın qorundu turup, Amerika, Avrupa İttifaqı, Hindistan, Yaponiya, Rusiyanın generatorlar grupsının yığındısının eşip getdi. Katmas energiye, tırılma energiye generatorlar grupsının ilgilgen nispeti 60%'ın eşip, devletimizin elektr mənbəsi kurulmasının teximi yeni, teximi yeşilğa qarab özgürüşü əks ettürülüş bilen bile, xalqara energiye bazırdaki keskin davalğuşqa ünümlük taqabıl turuldu. 7 ayının 8-ci günü geçe, devletimizin çoğun tüptiki Şamal Yorukluk Volt bazısı noktuluk orullaştırış rayonu Şincan'nın bu yıllık yeşil elektr soğudu umumi miktarı bulturki bütün yıllık soğudu kölümünün işkessisi giyetti. Devlet elektr toru Şincan elektr energiye çeklik şirketinin ahbarat bayanatçısı Liu Wenlongmandaq dedi. Biz Şamal yorukluk volt kuvvetini əqli ölçe sistemisinin dərecesini östürüş. Kömür elektr generatorla grupsini callıq özgərtişini ilgir sürüş arqılıq. Yeni energiyadın paylanış boşluğunu ən zor çektikən aytdıq. Şunun bilen bir vaqtta, energiya saqlaş qatarlıq köp mənbəlik baylıqını bir tutaş pilallab, mənbə, tor, saqlaş, mas həm türtki boludğan hərkət sistemisi bərpa qılıb, muqimsiz, davalğuşcan, şamal yorukluq volt elektr energiyasını teximi muqim, kontrol qılğılı boludğan, bexətər, şənçilik qıldıq. Elektr tori tok işləp çıxırış bilən istimalını tutaşdırdı. Yeniçi elektr energiya sistemisi bərpa qılışını tezlətişdiki yadrolu qalqa. Energiya bexəterlikigi kapalatlı kiliş, xalq igilikinin oylanışını ravallaştırıştiki yadroluk ul əslə. Hazır dövlütümüz alayid yuqur besimlik tok yoludun 47'ni işgi kiriştürüp, ölke rayon halkıp tok yetküzüş iqtidarını ünümlük aşırdı. Bu yıl 6 ayının 30 günü 15-ci 5 yılda tuncu bolup işgi kiriştürülgen alayid yuqur besimlik turaklık tok yetküzüş kuruluşu, Şimali Şenşi, Enhui 800 kilovoltluk alayid yuqur besimlik turaklık tok yetküzüş kuruluşu umumüzlük pütüp işgi kiriştürüldü. Dövlet elektr toru Şenşi adetin taşkırı yuqur besimlik tok yetküzüş şirketi turaklık tok başkuruş bölümünün muavin müdiri Li Biaomindaq dedi. Kuruluşta işiltildiğin turaklık tok ne kontrol kılış, qoğdaş üskünüsü, özek qatarlıq zapçaslarını tartıp toplaştırılgan üskünüle geçe, pütülley öz aldığı kontrol kılgılı boludugan üskünü işletilip, stansı içindeki üskünelerinin bir xəterlik səviyyəsi ünümlük östürüldü. İqtisadi ictimai tərəqiyyatqa, xalq ammasının yazını salqın ötküzüşüge həqiqi kapalatlı qılış gerek. Hazır dövlütümüz dünya boyunca özgürüşcan tok ve turaqlıq tok öz ara hem türtki boludugan en çoğun elektr torunu kurup, energiya baylıqı bilen tok şiltiş miqdarı tətür yönülüşlük boluş qiyin məsəlisini ünümlük yel qılıp, keyinki qədəmdə yeniçi elektr toru bərpa qılışqa puxta asas saldı. Dövlət elektr toru şirkiti Dövlət Tənşəş Mərkizinin mavun baş injineri Cuci Mındaq deydi. Dövlət Tənşəş Mərkizi bütün məmlikət elektr torunun yürüşüdeki komandallıq mərkizi bolu süpüti bilən 24 saat bütün gün toxtumay yürüşüb, elektr torunun bir xətər muqim yürüşü və tok bilən muqim tərtiblik təminləşkə bütün küç

0: bilen kapalatlık kılıdı. 15. 5 yıllık yirik plan programması da munula otturgu koyuldu. Yeniçi elektr energiyası sistemisini küçep berpa kılıp, elektr energiyası sistemisinin öz ara toluklaş, öz ara yardım beriş ve bihater evrişim buluş seviyesini umumüzlük östürüp, memleket bu içe elektr energiyasının yetküzlüş yönülüşü ve rayon halkıgan yollarının caylışışını yakşılap, ekli elektr tori kuruluşunu tezletip, şer yeza tok taksimleş torini mükemmelleştiriş gerek. En-enevi ot elektr stansıdın yeni energiya geçe, tok menbesidin elektr toru geçe, şerdin yezila geçe, üzlüksüz mokim bolgan elektr energiyası, energiya küçlük devleti kuruluşunu puht diyerek iyi kılıp, cungoçı zamanı vilaştırış kuruluşuğa küçlük kuvvet ata kıldı. Devletlik energiya idaresi elektr energiya mekkemesinin başlığı Du Jingmen mandaq dedi. Biz tok benbesi, tok tarkıtış, saklaş katarlık, her kaysı halkılarda hemkarlışıp, küçükürüp, tok menbesi cihette yeşil, tüven karbonluk teminat endizisini şekillendirişini tezletimiz. Elektr toru cihette yeniçi elektr toru kuruluşunu tezletimiz. Tok şiltiş cihette tok şiltiş halkısının maslaşıp inkas kaytırış iktidarını kozgıtımız. Energiya saklaş cihette yeniçi energiya saklaş rolünü ünümlük cari kıldırımız. Bizning 15-chi 5 yilda butun mamlakatni tok bilan ta'minlashga kapolatlik qilishga ishonchimiz va iqtidorimiz bor.
1: Stansimiz xabari. Jongo Kompartiyasi Markaziy Komitetining boshchisi, davlat raisi, Markaziy harbiy komitetining raisi Shi Jinpingning davlat fan texnika mukofoti yig'ini, Ishki akademiya akademiklar yig'ini, Jongo fan texnika jamiyatining mamlakatlik 11-chi qurultoyida qilgan so'zining kitobchisi Xalq nashriyoti tomonidan nashr qilinib, shu kundan boshlab butun mamlakatdagi Shenhua kitobxonalarida tarqatildi.
0: Stansimiz xabari. Shi Jinping davlatni idora qilish to'g'risidagi 5-chi tomini Qirg'izistonda tanishtirish yig'ini 7-chi ayning 13-chi kuni Qirg'izistonning poytaxti Bishkekda o'tkazildi. Yig'inga qatnashgan mehmonlar mundaq deb qardi. Shanghai hamkorlik tashkiloti qurilganligiga 25 yil bo'lgan paytda Jungo bilan Qirg'izistonning har qaysi sohalardagi zotlar va Shanghai hamkorlik tashkiloti cho'ng oilasining vakillari Shi Jinping davlatni idora qilish to'g'risidagining 5-chi tomini cho'rdab fikr almashtirishi va muhokama qilishi muhim ahamiyatga ega. Bu muhim asarda Jungochi zamonaviylashtirish nazariyasi va amaliyoti sistemalik sharhlanib, Jungoning insoniyat taqdiri o'rtaq gavdasi barpo qilishni ilgari surish orzusi va loyihasi jonliq namoyon qilinib, Jungo bilan Qirg'izistonning davlatni idora qilish tajribalarini almashtirishni cho'nqirlashtirish, taraqqiyot strategiyasini jipsilashtirishni kuchaytirishni muhim qo'llanmaga ega qildi.
1: Stansimiz xabari. Jongo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Birosi Daimi Komitetining a'zosi, mamlakatlik siyasi kengashining raisi Wang Honing 7 ayning 14-chi kuni Beijingda Vietnam Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Birosining a'zosi, Markaziy Komitet Ishki ishlar bo'limining boshlig'i Li Mingji boshchiligidagi Vietnam Kompartiyasi vakillari o'mikidagilar bilan ko'rishdi. Wang Honing munolani bildirdi. Boshchi Shi Jinping Başuji tolan bilan quyuq strategiyalik aloqani saqladi. Bu yil 4-chi ayda Başuji tolan Jungoda muvaffaqiyatlik ziyorati bo'lib, Başuji Shi Jinping bilan yangi muhim o'rtaq tonish hosil qilib, ikki partiya, ikki davlat munosabati va dunyo sotsializm ishlarining taraqqiyotiga strategiyalik yetakchilik qildi. Jungo Vietnam bilan birlikda ikki partiya, ikki davlatning oliy rahbarlarining muhim o'rtaq tonishini yaxshi amaliyalashtirib, Jungo Vietnam taqdir o'rtaq gavdasi qurilishining davomli cho'nqirlashishi, amaliy bo'lishiga turtki bo'lishni xohlaydi. Jungo mamlakatlik siyosiy kengash buning uchun faol to'hfa qo'shishni xohlaydi. Li Mingji Jungo Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligini tabrikladi. Вьетнамның баш өже Ши Цзиньпин отырғы

0: import qilish ijozatini faol kengaytdik. Bu yil Afrikadagi diplomatik munosabat o'rnatgan davlatlarning quruq loza yog'osi va Urugvayning begin mevisi, Belgiya olmasi, Kambodjaning longyang qiqi qatorliq yezi egilik mahsulotlarini import qilish ijozatiga erishdik.
1: Stansimiz xabari. Goyan axborot ishxonasi 7 ayning 14-chi kuni axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Tabiiy boylik ministrligi Devletlik Ormançılık ve Otlak İdarisi'nin alakadar mesulü tanıştırıp mındak dedi. Yakında tarkıtılgan tabi baylık mülkünü başkuruş tüzümü sistemisini mükemmelleştiriş doğrusudaki fikir gasasen, devletimiz tabi baylık mülkünü başkuruş mesuliyetini bağlaşını bir tutaş kanat yaydırıp, mesuliyetini ada kılış subyektini bağlaş üstüde izlenedi. Fikirde munula oturgu koyuldu. 2035 yılıgacha tabiiy boylik mulkini boshqarish tuzilma mexanizmining aylanishi ravon, sistemasi mukammal, tabiiy boylik mulkini boshqarish tuzumi sistemasi umumiylik o'rnatilib, tabiiy boylik mulkini boshqarish saviyasi umumiylik o'stiriladi. Jiang Tongmandaq dedi. Fikrda tabiiy boylik mulkini boshqarish mas'uliyatini bog'lashni bir tutash qanot yoydirib, mas'uliyatini ado qilish subyektini bağlash üstüde izlenish oturgu koyuldu. Fikirde başkuruş ünümünü doğru ifadeleş üçün tabi baylık asasımız zadı kelin mu ya ki nepiz mu? Ekologiyeni əsligi keltürüş ünümü yakşı mu ya ki naçar mu? Mülük kımmeti yukur mu ya ki töven mu digen meselelerge cevap verilip, fikirnin izcil emililişige kapaletlik kılındı.
0: Stansımız xabri. Bu yılki 9-cu numurlu Tayfun Borini Bavi 7 ayının 14-cü günü kez saat 8'de Çavşan'ın cənubada Mötitil Bəlvaq siklonuğu özgərdi. Mərkizi Havarayı stansi onunğa numur silişini toxtatdı. Amma Bavi'nin təsirdə qatıq yamğur yanılı davamlaşmaqda. Şərq şimaldiki nurğun cayla bütün küçü bilən taqabıl turub, kəlgündün müdafiyeliniş xizmetini pahal yaxşı işləb, xalq amısının hayati və mal mülük bir xətərlikigə kapalatlı qıldı. 7 ayının 12-ci günüdün buyan Liaoningning köp qism jaylarida qara yağmur va qattiq yağmur yağdi. Shinyang qatarliq jaylarida en tayin qattiq yağmur yağdi. 7 ayının 14-ci günü tushdan burungacha Liaoning ölkəsi bo'yicha 360 mingdan ortiq odam yo'tkaldi. Fushun shahridagi Xunxi daryosining suv chini o'rildi. Shahar rayonidagi nurg'un jaylarida suv yig'ilib qoldi. Daryo bo'yidagi bexatarlik xatiri eshib ketdi. Fushun shahrlik kelgundan mudofiyalanish qurg'oqchilikqa taqabil turish qo'mondonlik shtabi ishxonasining muavin mudiri Liu Yi mundaqtadi. 269 ming kishini yotqiduq, 16 ming kishini markazlik o'rinlashtirdiq. Pokiz yemaklik, ichimlik suv kapaliti yetarlik, umumiy jihatdan bexatar, tartiblik bo'ldi. Uda yoqqan yomg'irning ta'sirida Jilin o'lkasining Jauhi shahrida Piaohi, Chingbihi daryolarining suv chini davomlik o'riladi. Onun üstüge aldınqı məzgilde tüpraq suğu toyunub qalğaşqa, asalla geologiyelik apet yüz bərdi. Piaohi bazarlıq partikumunun şujiyisi Jangpın tonuşdurub mündaqtadi. Hazır Piaohi bazardaki 20 kent oxşumağan dərəcədə apet küçürdi. Biz hər 2 saatte bir qitim yamğur əhvali və xətərlik əhvalını təkşürüb, nuxtulu qalda Piaohi daryası və Çinbihi daryası vadısıdaki kentlərdeki yötkəşki tegişli kişilərinin həmmisini yötkəb, kişilərinin hayati bir xətərlikigə kapalətli qıldıq. Yıqınqı küladın buyan Xeylongjan ölkəsinin Şangji şəhərdeki 68 daryada oxşumağan dərəcədə su ulğaydı. Bunun içində Songhuajan daryasının tarmaq eqini bolğan Mayihi daryasıda 2026-cı yildeki birinci numurluq kelgün geldi. Şangji şəhərlik ciddi əhvalğı taqabül turuşunu başqırış idarısının başlıqı Vangang mındaqtadı. Hazır Mayihi daryası Şangji su rayoni punktida su çini ehtiyasızlıqıdın tövəllidi. Kelgün pəllisi ötüp getgen bolsumu, biz yanıla tosmini çarılaş, xətərini tügütüş, qoğdaşdın ibarət üç işini yaxşı işlişimiz gerek. Kelgusi 2 günde Şangji şehirde yanıla höl yığın boludu. Şucay nuxtalıq rayonlarına kelgündün müdafiyeliniş maddi eşyaları ve çoğun tiptiki üskünlerini səpləb, 24 saat toxtumayı çarılaşqan məxsus adam orulaşdırıb, xalq amısının hayati ve mal mülük bir xətərlikiga kapalatlı qılıdı.
1: Stansımız xəbri. Amerika Armiyası Mərkizi Kumandallıq İştabi Amerika Şərqi Qısım Vaqtı 7 ayının 14-cü günü saat 15'de Amerika armiyası İran'ın

0: Hormuz boğazıdaki soğudu para hotlarına ucum kılış iktidarını devamlıq acizletiş üçün İran'a yeni bir növetlik zərbi berişki başladı, dedi. Amerika armiyası Amerika şarkı kısım vaxtı şu gün saat 16'da, yani Tehran vaxtı 7. ayının 14. günü saat 23'ün 30 minut ötkende İran portlarına kırıp çıkıdıgan ve deniz boyu rayonlardaki paraxotlarını denizde kamal kılışını əsligi keltirdi. Hazır Amerika armiyasının 20'den artıq hərbi paraxotu ve neçə yüz hərbi ayrıplanı Otur Şərq rayonunda vəzifi icra qılmaqda. Amerika Zungtunu Trump 7. ayının 14. günü monolanı bildirdi. Mən Otur Şərq dövlətləri rəhbərləri bilən söhbətləşkəndən kiyin Pars koltukudaki devletler bilen Amerika'nın soda ve meblağ seliş gelişimi asıl kılıp, onu Hormuz boğazının ötüdüğün malladın elinidüğün 20% haqının ornığı dəsitişine karar kıldım. İran İslam Parlamenti Devlet Xavipsizliki ve Diplomatiya Siyasi Komitetinin əzası Leyzai şu günü monolanı bildirdi. Düşmən resmi uruş halıtıgı kırıp, İran bilen Amerika'nın düşünüş əsletmesidiki barlıq maddılağa ıxlaplık kıldı. Əsletme küştün kaldı. Oman Deniz İşleri Xavipsizlik Merkezi 7. ayının 14. günü mındaq dedi. Liberiya'nın bayrağı esilgan 3 may paraxotu şu günü Oman etrafıdaki deniz təvəlikideki nurgun cayda ucum uçurab, cəmi 3 paraxot xadime yokap getdi, 6 kişi yarlandı. İsrailiya taratqullarının 7. ayının 14. günüdeki xəbirge qarğanda, Amerika bilen İran'nın ciddi vəziyetinin küçü işige əgişib, Amerika İsrailiyanın Tel Aviv ətrapıdaki Ben Gurion xəliqara aerodromidin hər bir ayrıplallarını çekindürüşünü vaxtınçı toxtatqan.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, yuqarıda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizdən dektorları Abdursul Abdiriyem bilən Zumrət Yasin, növətçi muharəri Abdullah Molla, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: başkalarga yaxşı niyet bilen muamele kıldıganlar ali janaplardır.
1: Ali janapla samimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydıganlar ali janaplardır.
0: Ali janaplarının nəzər dairesi kəng buludu. Yiraqni körələydiganlar ali janaplardır.
1: Ali janaplar etrafımızdaki ülgü bolalaydıgan adetki kişilerdir. Ali janaplar qatarda turuş, ali janaplarga toğrulunuş, kemter ali janaplardan buluş, jungoluklarının royi intilişidir. Kiçkine ot yalkuni barmağımızın uçunu illitalaydı. Lavuldab köyüvatkan Gülxan bütün bedeninin harğılıkını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Sinfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Uygunishni bilgan odam eng baxtlik. Uygunish yo'lda jihodat bilan izdinmoqdan, izdinish davomida olg'a ilgirlayotgan radio o'quvchilar. Mush vaqtingizga xayrli bo'lsin. Bugungi uygunish programmamizda olishlarni qarshi olamiz. Men Arafat Usanjon. Hurmatli radio o'quvchilar. Biz bugundan boshlab Xi Jinping davlatni idora qilish to'g'risida nomli kitobning 4-chi tomini o'qiymiz. Biz bugünkü ünlüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 7. ayının 1. günü Jongo Komünistik Partiyası kurulganlıkının 100 yıllıkını tebrikleş yığında kılgan sözünü anladığımız.

Radio anguchi dostlar. Tövende Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 7 ayının 1 günü Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıkının 100 yıllıkını tebrikleş yığında kılgan sözünü anladımız.

Yoldaşla, dostla. Bugün Jongko Komünistik Partiyesi tarihideki, Jongko Milleti tarihideki intayin muhim hem tentenlik bir gün. Biz bu yerde dağdoğuluk yığılış ötküzüp, bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkı bilen birlikte Jongko Komünistik Partiyesi kurulgalıkının 100 yıllıkını tebrikleyip, Jongko Komünistik Partiyesi'nin 100 yıllık şallık küreş musabısını esleb, Jongko milletinin ulu gülünüşünün parlak istihbalığı nezer salmaktımız. Aldı bilen, men partiye merkezi komiteti vakaliten, Jongko Komünistik Partiyesi'nin barlık azalarının bayramını kızgın tebrikleymen. Bu yerde men, partiye ve halkı vakaliten şunu tentenlik cakarlaymen ki, bütün partiye, bütün memleketki her millet halkının ızçıl küreş kılışı arkalık. Biz birinci yüzyıllık küreş nişanını işgı aşurup, ken Jongko zimini de umumüzlük hallık cemiyet kurup çıkıp, mutlak namratlık meselesini tarihi yusunda hal kılıp, sosyalistik zamani ulaşkan kudretlik devletini umumüzlük kurup çıkıştını ibaret, ikinci yüzyıllık küreş nişanı kırıp, kötüren güruh bilen atlandık. Bu, Jongko milletinin uluğ şan şerifi. Bu, Jongko halkının uluğ şan şerifi. Bu, Jongko Komünistik Partiyası'nın uluğ şan şerifi. Yoldaşla, dostla. Jongko milleti, dünyadaki 5000 yıldın artık uzak medenilik tarihi ige uluğ millet bulup, insaniyet medenlikinin terakkiyatı üçün öşmez tökbilerini koşkan. 1840 yıldaki Epyon uruşidin kiyin, Jongko cemiyeti tedrici yerim müstemlike, yerim feodallık cemiyetke alınıp, devlet arnumuz kıkilip, halık azap okubet kuşurap, medenilikni çantozan bisip, Jongko milleti mislisiz azap okubetki duçar boldi. Şunundan başlap, Jongko milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşuruş, Jongko halkı ve Jongko milletinin en uluğ arzusu bop geldi. Milletni halaketin kutkuzuş için Jongko halkı cesaret bilen karşılık körsetti. İradilik zatla terep terepten çokan saldı. Taiping Tiangou herkiti. Wushu yilidiki kanun özgertiş. Yihatuan herkiti. Şinhai inkılabi arka-arkadan kozgılıp, vatanni qutquzishning turli loyihalari orqa-orqadan o'tirib qo'yildi. Lekin hammasi mag'lubiyat bilan oxirlashdi. Jongko yangi ideyaning vatanni munqarizlikdan qutquzish harakatiga yetakchilik qilishiga, yangi tashkilotning inqilobiy kuchlarni uyushtirishiga jiddiy ehtiyojlik edi. Oktyabr inqilobining zambirak ovozi Jongkoga markazizm Leninizmni ilip geldi. Jongko halkı ve Jongko milletinin uluğ oyğınışı dağımıda Markizm, Leninizmnin Jongko işçila herkiti bilen zışbirlişi dağımıda vaziyetnin tekazası bilen Jongko Komünistik Partiyesi dünyaya geldi. Jongko'da Komünistik Partiyenin meydanğı kilişi yeni devir aşkan zor vaqe bolup, yakınkı zamandın boyanki Jongko milletinin terakkiyat yönünüşü ve musabısını çoğunkur özgertti. Jongko halkı ve Jongko milletinin istihbali ve tağdırını çoğunkur özgertti. Dünyanın terakkiyat yüzünüşü ve endisini çoğunkur özgertti. Jongko Komünistik Partiyesi dünyaya geliş bilenle Jongko halkını bahtki eriştiriş, Jongko milletini güllendirişini özünün esli maksidi ve burç kılıp bekitti. Yüzyıldan buyan, Jongko Komünistik Partiyesi Jongko halkını iştipaklaştırıp ve yetekleyip ilip bargan barlık küreşle, barlık kurban berişle, barlık icadiyetlerini Jongko milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırıştın ibaret birli başlayımı yığın çaklaş mümkün. Jongko milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırıştın Jongko Komünistik Partiyesi Jongko halkını iştipaklaştırıp ve yetekleyip, kan keçip, can kılıp, igilmey, sunmay,
yeni demokratik inqilobning ulug' muvaffaqiyatini yaratdi. Biz shimolga yurish qilish urushi, yer inqilobi urushi, yapon tajovuzchilarga qarshi turish urushi, ozodlik urushini boshdan kechirib, qorallik inqilob orqali qorallik aksi inqilobga qarshi turib, jahongirlik, feodalizm, byurokrat kapitalizmdan iborat uch cho'ng tog'ni og'dirib tashlab, xalq o'z ishiga o'zi ega bo'ladigan Jonghua xalq jumhuriyatini qurib, millatning mustaqilligi, xalqning ozodligini ishqa oshirdik. Yangi demokratik inqilobning g'albisi Kono Jongoning yerim mustamlika, yerim feodallik jamiyat tarixiga taltukuz xotim berib, Kono Jongoning qumdek chechilang'u vaziyatiga taltukuz xotim berib, kuchli davlatlar Jongo'ga zo'rlab tang'an tangsiz shartnomalar va jangirlarning Jongo'dagi barliq imtiyozlarini taltukuz bekor qilib, Jonghua millatining ulug' gulnishini amalga oshirish uchun tüp ijtimoiy sharoit hozirildi. Jongo kommunistik partiyasi va Jongo xalqi botirlik va qaysarlik bilan kurash qilish orqali dunyoga shuni tantanlik jo'qarildiki, Jongo xalqi o'rnidan dasturdi. Jonghua millatini xohlagancha talon-taroj qiladigan, boza qiladigan davr kelmaski ketdi. Jonghua millatining ulug' gulnishini amalga oshirish uchun Jongo kommunistik partiyasi Jongo xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab, o'z kuchiga tayinib ish ko'rib, jasorat bilan qudrat tepishqi bel bog'lab, sotsialistik inqilob va qurilishning ulug' muvaffaqiyatini yaratdi. Biz sotsialistik inqilob elib berib, Jongoda necha ming yil davom qilgan feodallik eksploatatsiya qilish va ezish tuzumini yo'qotib, sotsialistik asosiy tuzumni o'rnatib, sotsialistik qurilishni olg'a siljitib, jahongirlik, zo'mgarlikning og'dirmichiligi, buzg'unchiligi va qorallik ig'vogarchiligi ustidan g'olib kelib, Jonghua millatining tarixdan bo'yanqi eng kang ham cho'nqur ijtimoiy o'zgarishini amalga oshirib, sharqdagi namrat, qaloq va olis ko'p cho'ng davlatning sotsializm jamiyatiga qarab cho'ng qadam bilan ilgirlishidek ulug' xalqishni amalga oshirib, Jonghua millatining ulug' gulnishini amalga oshirish uchun tub siyosiy oldingi shart hozirladik va tuzum asos soldik. Jongo kommunistik partiyasi va Jongo xalqi botirlik va qaysarlik bilan kurash qilish orqali dunyoga shuni tantanlik jo'qarildiki, Jongo xalqi ko'ni dunyoni buzib tashlashga moyir bo'lib qolmay, yangi dunyo qurishga moyir. Sotsializmla Jongo'ni qutquza olaydi. Sotsializmla Jongo'ni taraqqiy qildira olaydi. Jonghua millatining ulug' gulnishini amalga oshirish uchun Jongo kommunistik partiyasi Jongo xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab, ideyada ozod bo'lib, jasorat bilan ilgirlab, islohot ichib etish va sotsialistik zamonaviylashtirish qurilishining ulug' muvaffaqiyatini yaratdi. Biz yangi Jongo qurilgandan bo'yanqi partiya tarixida cho'nqur ahamiyatga ega ulug' burilishni ishqa oshirib, partiyaning sotsializmning dastlabki bosqichidagi asosiy lushanini bekitib, islohot ichib etishni qat'iy tavranmay olg'a siljitib,

ikincisi, aldı bilen keyfiyatını andın işini bir taraf kılış. Birer iş yoluqqanda aldı bilen keyfiyatını yaxşı bir taraf kılış. Andın işini bir taraf kılış gerek. Çünkü keyfiyatını yaxşı bir taraf kılmaganda işten haman çatak çıkıdı. Adam oğusuzluğu yoluqqanda açıkını başkalarından çıkır bilişten sakılın almaydı. Ama pişpitilgen kişiler birer meslege yoluqqanda keyfiyatını yaxşı kontrol kılıp soğukallıq bilen aqılanı muamalı kılıdı. Üçüncüsü bolsa müstakil tefekkürünü saklaş. Hazır kişilerin uçur kubul kılış yolları köp hem tez. Bu uçurlarının içinde yaxşıları mı, nacarları mı var? Şuna müstakil fikir kılış iktidarımızın yeri vakit saklap, başkalarının gibi kargolarca işlenmezlikimiz, doğramçılık kılmazlıkımız gerek. Adem, müstakil fikir yürgüzü iktidarı iyi bulgandıla, andın tez terakki kılalıydı. Dördüncüsü bolsa, yaxşı görmeydiğin kılış tegişlik işlerini köprak kılış. Özü mahir bulmağın işlerini baturluk bilen kılıp sınav bekiş, bir kıl öz bitiliş ve özgürüştür. Bazda öz yaxşı görmeydiğin, ama kılış tegişlik işlerini kılganda, oylap bakmağın hoşalıkları erişkili buludu. Adem azaplanganda, andın özünü özgertidiğin hareketlendirgücü küşkigi buludu. Azap yok algandın kin, yeni tüske kırıp, başkıcı bir ademge aylındı. Kişilik hayat tegi tektiden elip etkanda bara bara küçüydüğün ceryandır. Beşincisi, aval nişanı aydınlaştırış, andın hareket kılış. Adem, məlum bir işini kılmakçı bolğanda aval nişanını aydınlaştırıp, andın tırışı gerek. Ondaq bolmaydıken bu bir xil saxtı tırışçalıq bulup gelip, neticede bihuda avarı boğunu kalıdı. Altıncısı, tənhalıqı künüşünü ögünü biliş. Mənisiz turmuşdan qutulmaqçı bolsanız, yalğızlıqdan huzurunuşunu ögünü bilişsiniz gerek. Adem yalğız qalğanda öz qalbigi çin mənisizdən kirib, ən haqiqi özünü tapalaydı. Yalğız turuşunun öz bir xil çiniqiş. Şundaqla ən yaxşı qımmət aşırış məzgilidir. Yedincisi bolsa, qalıp acizliqini taşlaş, çidamlıq buluş. Qiyinçilik korkunuşluk emez. Korkunuşluk, qiyinçilik yoluqqanda dadılıq bilen yüzlenmeyi keçiştir. Adette, Adem'nin məğlub kıladığını qiyinçilik olmasından kalıp acizliği. Şuna özünü küçüğe yetişinin en yakşı usulü kalıp acizliğinden vazgeçip, dardaşlık beri şıktadarını küçüğe yetiştir. Sekizincisi, tayini bilişini azaytış, ümitini tüvəllidiş. Kişilik hayatına ait müşkül sefer. Adem bu seferde boran çapkollarını baştan geçirip, nurgun yolunu öz yalğız mağdı. Şuna hayatlık musabısıyla başkalarının ümit kütkendiğine göre öz tırışçalıqı tayınğan yaxşı. Meyli kandak vaqtı bolsun, özünüzge tayınıp yaxşı yaşayışını, özünüzne tayanç kılışını ögünü verin. Dokuzuncisi, her günü bir saat ögünüş kılış. Her kandak adamının dəvrinin aldıdı minişi asan emez. Lekin dəvr tarafından şalınıp geçişini aydı asan. Şuna her vaqt oşarlıqını saxlap, ömürlük ögünüş adetini yetildiriş sürür. Her günü bir saat vaqt çıxırıp, özünü zərətləş, yeni şeylerini özlüksüz ögünüp, dəvr bilen tən ilgirləş gerek.

0: Yürek, uzun mezgil uxulmay tan atkuzuş sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügişeyle dep kaldım.
1: Uzun mezgil uxulmay tan atkuzuş, kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıqtan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
2: Mən mu bir tamçı su?
1: Mən sübsüzük yeriqdən geldim.
2: Mən pakız su ambarıdan geldim.
1: Güllükte güllərini soğur mən.
2: Cümekni çim etmepti. Mən evrez yoluğa iqib gettim.
1: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
2: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip ketken kapkarı siyah okşap kaldım.
3: Su baylıqını qadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hürmetlik radio anlıqıçılar, tövende kanun liniyesi programmasını anlatımız. Bugünkü programımızdan asasi mezmunları tövendikçe. Balını bekşini xalımıgan ərxotunun acırışıga ruhsat kılınmadı. Toyluq namı bilen pul aldısa kandak bir tarap kılınıdı. Ciyani öymülükke varıslı kılsa hamızı öymakansız kalamdı. Siz oltırış hukukunu düşünemsiz. Şopur tor taksisi heydavatkanda tuyuqsuz ölüp gitip aile təvəllerinin tölem təlipi rət kılındı. Avtomobilini setip, iqdarlıqını yötkümüse kandak avarçılıq payda boludu. Tövendik, tanlar programımızdan təpsili məzmunurdu bolsun.

toyluq namı bilan pul aldısa qandaq bir tərəf qılınıdı. Sot məhkəməsi bir diloni sot qılış jarayanında davalaşqıçı Şauyunun qısqa vaqt içində nurğun toyluq macerasına çetilganlığı, onun üstügə vaqtının yüksək dərəcədə cipsilaşqanlığını bayqab, yipçini guman organına ötküzüb bəlgən. Guman organı Dilo turguzup tekşürgendin kiyin Şauyunun 3 yıl işçide kız yigit körüşüş, çay işçürüş namı bilen körüşü soğusi, toyluk, kariz iliş qatarlıqlarını bahanı kılıp, ilgir kiyin bulup köp adamdan cemi 1 milyon 800 min yuandan artıq pul melini aldıp ilualğalıqını baykağan. Ahırda sot məkimisi Şauyunun aldamçılıq cinayetdegi sot içip, müddəti qamaq cazası berip, cərimanı koyuş, ziyankeşlikke uçurguçularının barlıq ziyinini töləb beriş hükümünü ilan kılgan. Hüküm kesimdeki yadroluq nokta tövendikçe. 2025 yılı Merkezden 1. numarlı hücudu da, öyleniş aldamçılıqı qatarlı kanunlu xilap kılmışlarga zərbi beriş salmağına aşırış gerek deyip körüstüldü. Eğer kılmış sadır kılgıcı kanunsuz ilgili biliş məxsidi de, öyleniş muhabbet münasiyetini oydurup çıkıp, toyluğunu aldıp ili olgan bolsa, yani kilip sonması bir kadar köp olsa, aldamçılıq cinayeti şekillendirişi mümkün. Kılmış sadır kılgıcı ziyankeşteki uçurgucunun iqtisadi ziyinini tölep beripli kalmay, yana kanun boyca münasip cinayi işler cevapkarlıqını üstüge alıdı. Toyluq ilişdə muhabbetini asas kılıp, naçar örüp adatlarını özgertişke türtki buluş gerek. Ali Xalıq Sot Məhkimisinin bu dilonu elan kılıştiki məxsidi bolsa, hüküm kesim ölçümünü birlikke keltürüş arqılıq, ammini sağlam, öyleniş muhabbet karşını turguzuşka yedekleş. Kanun hem toyluqnun ənənivi əhmiyetini inkar kılmaydı, hem toyluq arqılıq baylıq toplaştık kılmışlarga yol koymaydı. Baştan axır öylenişni məqsəd kılgan mı yok, mahiyyətlik aile münasibiyeti şekillendirgen mi yok deyendek yadroluq məsillərini kördəb hüküm kılıdı. Toyluq hissiyatının kuvahçısı, hərgiz mu soğudu kılışının dəsmisi əməz. Muhabbet bilen öz ara hürmət öyleniş münasibiyetinin yadrosu.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kengaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otur hesapta sekundiga 3 milyon qitim parçalandı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görüstüdü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda biciruldu. Rəna kibirlik keçirim qılındı.
5: Min tallam, mini mini. Sikot işidla təsdiqlindu. Üç minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırmız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukafat poli tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq etdi.
1: 90-cı yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvadıydı.
5: Bir güne gözümünü şundak assamla, karızlarım bırakıp tügep getken.

Sevimli radio alıqıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgusu. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Dostlar, programımız qaytib keldik. Bir yosh yigit muallimdan shundoq maslahat so'rabdi. Men bu yil 20 yoshga kirdim. Mening tunji xizmatim kitobxonada praktikant bo'lishdi. Lekin mencha buning hech qanday ahamiyati yo'q. Kelgusimdan so'z etishga majburat qilolmayman. Men azroq taklif bergan bo'lsangiz. Bu chaqda muallim shundoq debdi. 20 yoshda nima qilish kerak? 20 yaşta elbette okuştun sırt, işlep ancı münce okuş pulunu tepiş gerek. Ben 20 yaşımda bir kahvehanede işleydim. Bunun ehmiyeti var mı? Elbette var. Özünüz onun mena ata kılışınız gerek. Tamakhanede kaçıyışın ehmiyeti var mı? Elbette var. Oyunu bekle. Acaba fakat çoğuşlarını kısıla onun ehmiyeti var bulamdı? Siz ehmiyeti bağ nerslerini oylap yeterligen çağda hayatınız mı ahırlaşıdı? Bu doğruluk oylanıp oltırışınızdan maaşı tıkanmaydı. Okutukçu bilen okukçunun bana bu kımmetlik diyalogudun şunu yazgılalayımız ki, baştın keçirgelerimizden kımmeti ve ehmiyetini turmuş bizge beğmeydi, belki özümüz tepekkür kılıp oylap yetimiz. Hayatlık plan bilen pütmeydi, belki bir kadem bir kademdin estağidilik bilen besilgan kademlerini teşkil tapıdı. Demek arzularımız aldıda köpinci vakıtta muhim boğunu netice emez belki yiz duyuğu. Yani şu ceryan baştın keçirgen keçirmiş. Elbette kımmetlik yiz duyuğunu biz pulgı seti olanmayız. Ama baştın keçiriş arkalık kımmetlik tecrübeye girişimiz. Barcı dostlarımızla muvaffakiyetinin yar buluşunu, güzel küllerinin yar buluşunu ümit kılırız. Yine güzel nakşılarımız hazırki keyfiyatı olan için.

Ha, sevimlik dostlar, programımız davam etmişti. Bir adam bakende, o daim sırtı çıkkanda uyku oğur kırıp gelişinin şundak ensireydik. Şunu bilen o ahire bundak bir amal tepipti. Yani uyunun sımsız torunun mehbi numarını içip etken. Şunu bilen her kıtım uyku kaytıp gelgende, on neç adamın yan fonunu götürgenice uyunun aldığı da zonzuyup oldurgunu körüptü. Ben bu hikaye azırak mübalığılaştırıp etken bozumu, lakin bir kaydını düşündürüp gördüm. Yani bazı meselelerini başka noktada oyluğa vakıtta neticesi okşaş bulmaydı. Şu an biz bazı meseleler yolukkanda akıllanılıp bilen bir kirap kılışını verişimiz gerek. Anlayıcılarımızdan her bir günü kuşal keyfiyatta ölsün, güzellikle git olsun. Fena odak olsa güzel keyfiyatta nöbetteki nakşı kulak sarayla.

Hürmetli radio dinleyiciler, şimdi Cumhurbaşkanı nazar programımızı anlatımız. Ben Şeringül Toğdi. Aldı bilen, bugünkü programımızdan kısaca mezmalarına kulak salgaysa. Cumhurbaşkanı'nın iktisat emeli gücü, fen teknik emeli gücü, universal devlet gücü yeni pelle götürüldü. Cumhurbaşkanı zamanı yılaştırışta yeniden buhta kadem taşlandı. Merkez ve devlet organlarındaki tarmakla ögünüş arkalık işleşini ilgili süreçte çıngırıp, ögünüş terbiye neticelerini dəl cahide əmeliyleştirdi. 2025-ci ili dövdümüzdün su transportudaki köp türlü kürsat güçlər dünya boyunca birinci orunda turdi. Cungu yasımcılıkının CTV'li işini başkuruğucular kürsat gücü 52.13% yetti. Dövdümüzdün tüncü Derya Vadisi tipideki dövdünün bulğunu koyup veriş ölçümü ilan kılındı. Tonlatkıda saklanan yemeklerini istimal kığanda bu noktalara dikkat kılın. Bu hıl içimliknin ayarlığı bulan ziynet yakını çoğun. Küçer yolunuz çıkan bu 3 agahlandırı signalına salkarman. Tövende dikkatinle bugünkü programımızın təpsili məzmunları da bulsun. Hürmetli radio anlıqıcılar. İqtisad xizmeti partiya ve devletin merkezi xizmeti. İqtisad xizmetini yaxşı işləş partiyanın devletini idare qilishdiki zor vəzifəsi. Partiya 18-ci qurultaydan bu yan yolda Xi Jinping yadroluğidagi partiya merkezi komiteti bütün partiya bütün mamlakatdagi hər millət xalqını ittifoqlaşdırıb və yetəkləb qiyinçiliklarni yengib cəsarət bilan olğa ilgirləb bir qatar zor xavf-xatar xırslarga ünümlik taqabul turdi. Partiyanın iqtisad xizmetiga bo'lgan strategik planı ve bir tutash rehberliki üzliksiz kuchaytirildi. Partiyanın iqtisad xizmetiga rehberlik qilish tuzilma mexanizmi üzliksiz mukammallashdi. Jungo'nun iqtisad amali kuchi, pan texnika amali kuchi, universal devlet kuchi yangi palle ko'tarildi. Jungo'cha zamonaviylashtirishda yangidan puxta qadam tashlandi. Bu bugungi Jungo. İşki işlep çıkırış umumu kımırdı oda eşip, 2025-ci ili 140 trilyon yuallik yeni pəllige çıkıp, kişi beşi işki işlep çıkırış umumu kımırdı 13 min Amerika dolarından aştı. İqtisad umumu miqdarı dünya iqtisadının təxminən 6'dan bir kısmını egilip, dünya boyunca işkinci çoğun iqtisadi gəudelik ornada muqum turup, dünya iqtisadının eşiğe töhpü qoş nisbiti oda nəci yıl 30% ətrapıda muqumlaşdı. Yeni dövrge kadem koyuğandın kiyin Cungu'nun taraqiyatı yeni baskışkı kirdi. Bunundun ilgiriki netçi 10 yıllık yukarı işini baştın keçirgendin kiyin Cungu iqtisadı da uzaqtın boyan jığılıp qalgan çoğunkur katlamlıq kurulmalıq sidiyetle tədirci gəudilendi. Kesip kurulması muhabıq emez. Baylıq, muhib çekilmesi keskinleşi vadıdı. Şehir yeza rayonlarının taraqiyat pərqi ve ohallarının kirim təksimatı pərqi yanıla bir qadar çoğun. Texmi köp xavf-xatar və xırsla girəlişib getdi. Tərəqi qılğandın kiyin ki, texmi köp məsələni həl qılışıq doğru kilidu. Məsələ dəvrinin sadası, ideya dəvrinin mayakki. 2012-ci ilə 13-ci ayda partiya 18-ci qurultaydan kiyin ki, tunca qitimliq mərkəz iqtisad xizməti yığınıda başucu Xi Jinping monolana təkidlədi. Tərəqiyyat partiyanın hakimiyyət yürgözüb, dövlətini gülləndürüşdiki birinci muhim vəzifəsi. Hakimiyet beşidiki partiya buluş süptimiz bilen partiyanın iqtisad xizmetiga bo'lgan rehberlikini haqiqi kuchaytirib, iqtisad xizmetini puxta yaxshi ishlashimiz shart. Yolda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komiteti davr o'zgarayotgan tarixiy o'tganda umumiyatga munosabatlik tarixiy o'zgarishlarni sezgirlik bilan ching tutib, jungu iqtisodiy taraqqiyotining yangi normalligiga kirganligidan iborat muhim hukmni chiqadi. Hamda yangi normallikni tonish, yangi normallikka uyg'unlashish, yangi normallikka yetakchilik qilish hozirgi va bundan keyingi bir mazgildagi davlatimiz iqtisodiy taraqqiyotining cho'ng logikasi deb ta'kidladi. Shuningdan keyin boshuji Xi Jinping ijodiy mas, yeshil, ochiq ham bahri taraqqiyot ideyasini ijodiy o'tirg'i qo'yib, yangi taraqqiyot ideyasi orqali taraqqiyot umumiyatiga munosabatlik cho'ngqur islohotni yo'lga qo'yib, jungu iqtisodini yuqori sifatli taraqqiyot tog'dam yo'lida minishga yetakladi. Boshuji Xi Jinping asosiy qatlamga qayta-qayta cho'kib, cho'ngqur xizmatlarni tekshirib, tadqiq qilish jarayonida uzluksiz fikr yurgizib va planlab, yangi vaziyatga asosan taraqqiyot

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Goyen Akbarat İşxanısı yakında Akbarat ilan kılış yığını açtı. Qatnaş Transport Ministerliğinin sağlık məlumatını ayan buluşca, 2025-ci dövdümüzün su yolu yük obrot mıhtarı 15 trilyon tonlu kilometreye yakılışıp, universal qatnaş transport sistemizde ilgiligen nisbeti 20'den aşkın. Hazır dövdümüzün bu xaydiyinizi, Changjiang deltisi, Guangdong Shangang avmından ibarat 3 çoğun dünyavi port topi asas cəttin pütti. Dövdümüzün xalqara deniz transport mıhtarı dünya deniz transport mıhtarının üçtün birini iyiləydi. 2025-ci portının mal kırgızış çıxırış mıhtarı 18 milyard 300 milyon tonna. Yük sandıq kırgızış çıxırış mıhtarı 354 milyon ölçəmlik sandıqı yetib, dünya boyunca birinci orunda mıqım turdi. Dünya boyunca mal kırgızış çıxırış mıhtarı aldıngı 10 port içində Cungu 8-ni iyiləydi. Yük sandıq kırgızış çıxırış mıhtarı aldıngı 10 port içində Cungu 6-ni iyiləydi.

Hürmetlik radio anlıqıçılar. Tanjan Kusu Ambar rayonu ve yuqarı yakındaki asaslıq su bulğumuzun koyup berişini kontrol kılış ölçümü yakında ilan kılındı. Bu dövletimizde dövlet ölçümü şekilde oturuğu koyulgan Tunci Derya Vadisi tipideki bulğumu koyup beriş ölçümü. Yeni ölçemde şehir bazarlardaki paskının sonu merkezleştirip birtap kılış əslərlərinin bulğumu koyup beriş çekini çiğnitiş. Dairlik bulğunuşunu başkuruş tizgirləşdiki kemtüklükni toluqlaş qatarlıqla arqılıq Cənubun suyunu şimalga başlaş, otur liniya kuruluşunun su mənbəsi bir xətərliki tüzüm kapalıdığı iyi qılındı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılı, bir yöngi siti bağlı buladığan dostlar çemberkideki bayla turmuşu aşkarlandı. Muhbirimiz adlı xalıq Ahmet bu axtı xəbər verirdi.
1: Siz icdimai Allah yumuşak detallarını körü atkanda dostlar çemberkideki yagi şu yerlerge çıxırılgan, başkalarının turmuş emeli ahvalını görsətken ərxil körünüşlerge məttum bulup kaldınız mı? Eyran kaldınız mı? Ular görsətkan dünyanın arkaç yayları bargan sayahatları, karlıq tağdı piyadı mangalları, Eşemetlik Abdümbüller olan erkel oynavatkalları, erkel nefs keşlik ziyafetler. Kudde bu yerde emmi adem başkalarının evsini keltirdiğen bir hal alaydı, bay bay aşa turmuş geçir vatkandek. Albuki, karmakka hakiki göründüğen bu erkel suretler, filmler, bunların hakiki turmuş hatırsı olmazdın, belki pul hacilep sitip olgan erkel film materyallardın kelgen buluşu mümkün. Mal sitiveleş ve nimkeş boyumlar soğudu supsıda, Bir türküm sodgarlar her kaysı caylarının menzirleri, her kıl tenerket esnaları, görünüşleri, şunakla her kıl alaydı turmuş materyalları katarlık, emli ehvallar koşuyduğun suretlerini, filmlerini aşkı arası itibatıdı. Hatta görünüş yüzüge, məxsus müşkül mülazimet bilen təminleyimiz, buyurduk müşnak görünüş işlep birimiz diyende ilan sözlerini kılavatıdı. Bunların içi de isil abdumbullarını icarı giliş görünüşleri, Ömek teşkilleb sayahat kiyimlerini edip denizgi çıkış görünüşleri digendek, kişilerge atalmış bay, yaki, mafkat kazandıgan zatlarının obrazını yaratıp beridigan mezmunlarda mevzuyal edigen. Bundakta bu suretler zat kayardin gelgen. Bularının hemisi mustaqil suret gelişinin kanunluk ham materyalı mu, yaki başkalarının aşkarı suret filmlerini yutkep işletgellik mu? Yaki sodgerler köngül koyu pilallap türkümlep tızıp çıkan, kesten yasap tartkan suretler mu? Harmak hakiki görüngen her bir parça süretteki muhabbetler, toy kılgan görünüşler, hizmet izleyen görünüşler, hatta soğudu söhbetleri dostlar çemberkitki yak alak torbikitki özra poeçidigan yol kitik aylanganda, biz ekranın o terapiden rast yalgalıgını kandak perehlendirimiz. Bunun arkası yana kandak kanuni xevp xatar ve işenç krizisi yoşurungan. Mal sitveleş yumuşak detalları ve yakin nimkeş soğudu supularını izleyen çeğimizde, nurgun dükkallarda, Dostlar çembergideki emli ehval suretlerini satımız diyen ilanlarını görgülü buludu. Bunların bahasından 1 yönden 800 yön işgellikini baykaysız. Sodigerler tavarlar tepsilat bitige, dostlar çembergideki resim seplep birimiz. İcdimai alak taratkular ışılçıkı buludu diyendek belgelerini koygan bulup, satkan suretler birdek tor diskisi arkalık tapşırıldı diken.

0: bir xil şəxsinin optimatik əydəş əsvabi. Başqış qılıb etqanda, biznin oyunışqı çolumuz təqmigən, növətik işlağı tez taqabıl turşqı toğır kəgəndə çoğminimiz optimatik əydəş əndisini qozğududu. Məsələn, tuyuqsız payda boğan qurut, yılandın qorqıb közün jub başqıcı səxrəb getiş yərkət edigəndək. Adətdə, optimatik əydəş əndisi biznin nurğun xətərlərdən saxlanışımızı yerdən berudu. Şundaqla, nurğun biliş sərpiyyatını ticəb qağılımı boludu. Lekin shaxs avtomatik aydash andisida turgan holatda o'zining ehtiyoji yoki qimmat qarshi bilan birdek bo'lmagan tez sur'atda tadbir belgilishi mumkin. Shunga nurg'un gaplar doim og'izdan chiqib ketadi. Qarish tarafining o'y fikri bilan hissiyoti o'ylishilmaydi. Ko'p hollarda ko'nglida muhim bo'lsa-mu, ammo qilgan gaplari muhim emasdek bilinib qoladi. Mayli, gap qilganda kalla ishlasin yoki ko'nglida bir xil o'ylab, og'izda bir xil gap qilsin, hammasi asosiy qatmalolatga tushib qoladi. Chunki avtomatik haydash andisida turibotgan bizning chiqarganimiz inkas qaytarish emas, balki javob qaytarish. Ovozliq so'zlashishda tilsiz uchur kamchil. Garchi yuz turani fikr almashtirganda darhol inkas qaytarish talab qilinsimi, lekin yuz turani fikr almashtirganda ovozliq so'zlashishda kam bo'lgan tilsiz uchur bilan ta'minlaydi. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, kishilar qarish taraf tarqatgan uchurni tushundirganda va uning hukm qilganda so'zlashish mazmuni va so'zlash talaffuzi faqat 45% yipuchi bilan ta'minlaydi. Qolgan 55% putqo'l harakati va chiroy ifodasiga tayindi. Biz yuz turani fikr almashtirganda qarish tarafining tilsiz uchurga asosan suhbatning mazmuni va yo'nalishlar vaqt tanishib, kontrol qilib, texnik ko'p kontrol qilish tuyg'usiga ega bo'la olamiz. Garchi ovoz hissiyotni yetkazalisimi, ammo putqo'l harakati va chiroy ifodasi oz bo'lg'ichqa, ovozlik so'zlashayotgan ikki taraf har vaqt nurg'un zehnini sarf qilib, qarish tarafining ma'lum so'zdagi chuqur ma'no va ma'lum intonatsiyada ifodalangan pozitsiyani mulohaza qiladi. Nurg'un iniqsizlik va kontrolsizlik tuyg'usi ko'paydi. Tilsiz uchur kompas o'xshaydi. Imkoniyatdan boricha fikr almashtirish yo'nalishidan chetnab ketmaydi. Bunodan shuni ko'rilishga bo'ladiki, ovozliq so'zlashishda erishmoqchi bo'lgan unumga erishish uchun biz telefonning bu tarafida qadimimizni ruslab, kayfiyatimizni tanishgandila, ondan o'zimizning ovozi va pozitsiyamizni telefonning u tarafida namoyon qila olamiz. Ovozliq so'zlashish hatto real aloqadimi japaliq. Chunki o'xshashtirishchalik ko'rsatgan bo'lsa-mu, natijasi zo'r darajada tuvallab ketadi. Yeziq arqalıq fikir almashtırışta faqat bir chiray ifodasi bo'lsa, ovozliq so'zlashishdagi barliq tirishchanliklarni yangilab bo'ladi. Shunga bizning qo'rqitganimiz telefonda so'zlashish emas, balki nurg'un badal to'lgan, ammo erishgan unumi tuvan bo'lish va charchash. Undaqda telefon elishdan qo'rqsa qanday qilish kerak? Telefondan qo'rqitgan har bir odam o'xshash bo'lmagan vahima manbasini zimmasiga oladi. Ba'zilar o'zining tovush, intonatsiya yetkizgan kayfiyatga ancha sezgir bo'lmay, osonlik ko'p so'zlab, ko'p xatolashib qilishdan ansiraydi. Ba'zilar ekransiz aloqada yipuchi bek oz, his qilish yetarlik bo'lmasliq sababidan paydo bo'lgan, kontrol qilg'ili bo'lmaydigan tuyg'udan o'zini qochirdi. Ba'zilar bo'lsa, tuvan unum, yuqori sarfiyatdan paydo bo'lgan tit-tit bo'lish va ijtimoiy aloqadagi g'arg'inlikdan o'zini qochirdi. Shunga o'zining telefon vayimisining manbasining nemish ekanligini farqlandirgandilar, ondan kesalga qarab to'g'ri berish, bir-birlab hal qilg'ili bo'ladigan holatga kirdi. Biroq telefonning qo'rqishqa unumli taqobil turadigan ikki xil universal usuldanmi foydalanishqa bo'ldi. Mayli, tashabbuskorlik bilan telefon urush yoki kelgan telefonni qabul qilishda bo'lsin, biz o'zimizga o'xshash bo'lmagan ahvolga taqobil turadigan bir necha parcha suhbat dastlabki nusxasini oldin tuzib chiqsak bo'ladi. Ovozliq so'zlashishda o'zi eng qo'rqadigan, eng tashvishlanadigan suhbat tugunining so'zga taqobil turish texnikasini yezib chiqish. Masalan, suhbat tuyuqsiz sug'uq holati bo'lib qolganda, temani almashtirishga bo'ladigan dialog va boshqa tema yoki so'zlashishni oxirlashtirmoqchi bo'lganda qanday qilib tabiiy, qo'pol bo'lmagan bahonalarni ko'rsatish degandek. Ikkinchisi, oldin kelishib qo'ymagan yoki uqtirib qo'ymagan telefon kelganda biz qilch tayyorliqsiz bo'lg'ashqa nima qilarimizni bilmay qolamiz. Tuyuqsiz sayrgan telefon qo'ng'iroqqa xuddi tuyuqsiz avtomobil yo'lidan piyodalar yo'lga bo'sib kirgan kontrolini yo'qotgan avtomobilga o'xshaydi. Cho'ng mingidagi o'rik mig'zi yadrosi ko'zni yumib boshqacha xatarlik signalni qabul qilib, qo'rqish kayfiyatini tez qo'zg'otib, sezimchanlik tizimini darhol qo'zg'otib, badanni yoshirin tahdidga taqobil turishga to'liq tayyorlik qildirdi. Faqat uchur peshani yopirqi postlar qaltiga yetkazilib, qatlam-qatlam analiz qilingandan keyin tahdidni chiqarib tashlagandilar, cho'ng minga va badan ondan jang qilish yoki qechishdagi sezimchanlik holatidan asta-asta sug'uqqon va salmoq bo'lib, qaytadan o'zini erkin tutish va o'z betirish andisiga kiradi. Xuddi tuyuqsiz sur'atni tezlatib yugurgandan keyingi yurak soqishining astiga kelishiga vaqt ketganiga o'xshash, cho'ng minga tahdidni bekor qilish hukm qilgan taqdirdimi, bizning cho'ng minga va badanimiz bir oz vaqtdan keyin ondan jang qilish yoki qechishdan o'zini erkin tutish va o'z betirishga o'zgartirdi. Tədqiqatlardan isbatlanışca, kişiler özünü erkin tutuş ve özbetli şartıda durğanda ictimai alaqı maharatı yuqarı kötürülüp, besim derecesi tüvelleydik. Şuna telefondan korkuduğun kişiler için etkanda, telefon sayırganda bədini ve çoğun meniğisi yaş başlıkça can kılış ya ki keçiştek sezimcalıq altıgı kırıp kalıdı. Bu vaxtda eğer yengillik bilen telefonlansa, adeta ictimai alaqı ve işbadlaşkı mahir boğan kişilerin mu çoğun meniğisi kısılıp gelip, paranlışı içeriyanda ağızı kaygeni cöylüydüğün bu kılışı. Ya ki müdafiye kılış eni küçük bulup, pasip karşılaşılgan bu kılışı mümkün. Şu an navada sizge deyişkandak roya tayarlıq bulmağın vaqtta telefon kep kalsa, aval telefonu anmaysına baksanız mı boludu?
1: Adaş ət bağcığı verip 10 kilometr jügürüp gelemduk.
2: Vay buludu, acab yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizde biz işittik adaş, hazır bili çinikimizde biz işittik bulduk mana.
3: Yeni bir ketim oynamduk. Eskişe, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işettik. Hazır çinik işte bəs işimiz. Tağ çok kısığı yanı bir az gayret kılsam da çıkıdıkken mi? İlgiri birkaçılıklı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkı mı? Salametli giyen bağın sırı yakışı yok git bardu.
4: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, tövende kanun liniyesi programmasını anladığımız bugünkü programımızdan asasi mezmunları tövendikçe. Balını bekışını xalımıgan ərxotunun acırışıga ruhsat kılınmadı. Toyluq namı bilen pul aldısa kandak bir taraf kılınıdı. Ciyani öymülükke varislik kılsa hamızı öymakansız kalamdı. Siz oltırış hukukunu düşünemsiz. Şopur tor taksisi haydavatkanda tuyuqsuz ölüp gitip aile təbəlirinin tölem təlipi rət kılındı. Avtomobilini setip iqdarlıqını yötkümüse kandak avarçılıq payda buludu. Tövendik, tanlar programımızdan təpsili məzmunurdu bolsun.

Ciyani öymülükke varıslık kıldı. Hamısı öymakansız kalamdı. Sot mekemesi yakında oltırış hukuki test kılış arkalık varıslık kılış kıyın meselesini hel kıldı. Öymülük ailenin yadroluk mülkü bulu süpüte bilen evlat atlap varıslık kılış ceryanı da asalla hukuk tevalliki, menfaat taksimati, yaşanganda kütünüp oltırış katarlık köpkıl ziddiyetler kelip çıkıdı. Ananevi öymülükke varıslık kılış endisi de öymülük hukukunun özgürüşü hemişe oltırış hukuk menfaatinin talanışıga ergişip, öymülük hukuki bulup durduğun cay bulmaslık, turalgusu bulup kapaletke iyi bulmaslık tek onaysız vaziyet kelip çıkıdı. Yakında Ürümçi şehri Saybağ rayonluk Xalq Sot Mahkemesi oltırış hukuki tüzümünü tətbiqlap, bir vaziyet boyunca varıslık kılış macerası dilosunu muvaffaqiyetlik murasa kıldı. Miras kaldırgıcı Çin familik hayat vaxtıda vasiyet kaldırıp, eni kılıp özünün namıdaki bir yürüyüş öymülükni nevrisi Çin Şao'nun varıslık kılışıga tapşırgan. Çin familik ölüp ketkendin keyin onun uruh tukalları, öyünün hukuk tevallikini muayyenleştiriş, oltırışka işletiş, hem iqtisadi toluqlumu beriş işleri sebeplik ıxtılaplaşıp kalgan. Şunun bilen Çin Şao sot mehkemesiye dava kılıp, özünün diloğu çetişlik öyge bolgan kanunluk varıslık hukukunu muayyenleştirip berişini talep kılgan. Sot mehkemesinin sot kılıp, tähşürüp inihlişçe, bu diloda cemi 3 cevapkar bar bulup, ayrım-ayrım miras kaldırgıcının çoğun kızı, Çinca, ikinci kızı Çinyi, hem onun nevrisi Lifa Melikçiken. Bularının işçi de Çinca 70 yaşqa yıkılışıp kalgan, hem onun başka mukim turalğısı yok bulup, yıl boyu diloğu çetişlik öyde turudikken. Eğer sot mekemesi vasiyetke asasen öyni Çin Şao'nun iqdarlıqıda boludu

0: Hürmetli radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 7. ayının 15. günü, çarşamba. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberle programımızla başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılığa, ben Sumret Yasin. Bu kitimki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Cayla yeniçe elektr energiya sistemisini küçə bərpa qılıb, energiya küçlük dövləti quruş qadımını tezlətdi. Xi Jinpingning dövlət pan texniki mukofoti yig'ini, Ichki akademiya akademiklar yig'ini, Jongu pan texniki jamiyatining mamlakatlik 11-chi qurultayida qilgan so'zining kitobchisi nashr qilindi. Xi Jinping dövlətni idora qilish to'g'risidagining 5-chi tomini Qirg'izistonda tanishtirish yig'ini Bishkekda o'tkazildi. Sharq shimoldagi nurg'un joylar ko'p xil tadbir qo'llanib, uda yoqqan qattiq yomg'irga taqabil turdi. Amerika Eronga yangi bir navbatlik zarba berdi hamda Eronni dengizda qamal qilishni asliga keltirdi. Eron Amerika tushunish aslatmasi kuchdan qoldi dedi. Hurmatli radio anglovchilar, to'yanda deqtonglar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Hürmet radyo anıgıcılar. 2026 yıllık Amerika, Kanada, Meksika, Dünya Longsi futbol müsabıqısının şallaş müsabıqısı keskin ilip berli vatudu. Jungo Erle futbol komandası bu ketimki müsabıqıya katnış almağan bolsa mı, lekin dünya bu içe oldunki Katar'da turduğan mesulat ve teknik layihasının terkip tapkan Jungo komandası Dünya Longsi futbol müsabıqısı da kalıtıs netice yarattı. Yeni bir noktadan karganda futbol müsabıqı meydanı da jallınıp, Jungo teknikisi ve Jungo kespi perde arkısı da küş koşup, bir meydan hayati küşkü tolgan ve icadi futbol kattı merikisini birlikte yarattı. Aqli özek ornatılgan müsabıqı topudun reper yardımcısı video teknikisi gıca. Andın milyonluğun top mestanısını toşuyduğun Jungo poizi gıca. Bu Jungo komandası Amerika istimalçıla akbarat ve soda kanılı terpidin Dünya Longsi futbol müsabıqısının təminat zancirdiki kem bolsu bolmaydıgan bir halka dep terplendi. Dünya Longsi futbol müsabıqısı nemi üçün Jungo yasımıçılıqıdın ayrılalmaydı? Bu dünya kesip rıqabeti de kandak yeni özgürüşlerini eksettirip berdi. Amerika, Kanada, Meksika Dünya Longsi futbol müsabıqısı de hükümet tarap işletidigan 3-kat dolkun namlıq topka yeniçi ulaş kurulması kullanılgan. Hem de işçige herket seziş özüki ornatılgan. Bu aqli futbolunun işki kısmı Jungo'nun jansudu yasılıp, tayyar mesulat Jungo'nun Guangdong'da tamamlangan. Dünya Longsi futbol müsabıqısı da qaydigi xilaplık kılış, kılmaslık qatarlık tepsilatla daim bahalaşının halkılık asası boludu. Talaş tatışını besik duruşta emişe pen tekniki vasıtısının paydanış kutuğur geludu. Bunun içi de video koşumç teknikisi ve topçılarının dairden çıkıp ketken ketmigenlikini toğır taklit kılalaydıgan video sistemisi Jungo karxanalardan ayrılalmaydı. Reper top meydanının yenigi berip, videoğa asasen hüküm çıkırışta kördüğün ekran mı Jungo diye salgan. Müsabıqı mezgili de Meksikinin her kays asaslık şehirlerde toşulgan top mestanıları 1 milyon adam ketimden eşip ketti. Bunun da asaslıkı Jungo karxanalları şu cayının deniz yüzüdün egizliki ve kelimatıgı maskeledigan kılıp yasıgan yenik relistik poizgı taynıldı. Meksika müsabıqı ihtiyacını kandırış üçün bul tur ciddi poiz setip aldı. Jungo karxanalları bir yıl içinde poiz yasaş, tapşuruş ve tengşeşini tamamladı. Bundaq Jungo süreti serhil hücumçılarının müsabıqı meydanı da tez süretli yugürüşüdün gelişmaydı. Komanda kengaytilgenden kiyinki Dünya Longsi futbol müsabıqısı netçe milyon müsabıqı boyumi. Netçe 100 min meydan saray əsləsi, yani yorutuş, kürstüş, xəbərləşiş, amallıq saqlaş, elektr, əşya obroti qatarlıq, mükemmel kapalet sistemisini mas yürüştürüşki ihtiyaclıq boldi. Bunundaki her bir halka Jungo'nun gayet zor yasas sistemisi bilen münasibetlik boldi. New York vaqt gezdi de Dünya Longsi futbol müsabıqısıgı münasibetlik mesulatla sepirinin başlanış noktası Jungo zavutu da dep tesvirlendi. Dünya Longsi futbol kattı merikisi, şundakla dünya təminat zanciri iktidarını sınaydıgan sınaq. Yakın kıladın buyan Jungo yasıgan LED ekranı, yorutuş sistemisi, tok təminləş, tok təksimləş üskünüsü, energiya saqlaş üskünüsü, bexəterlik təkşürüş üskünüsü, xəbərliş üskünüsü qatarlıqla xalqaradiki çoğ təntərbiyə müsabıqılırda bağın sırı köpləb namayan boldu. Dəsləbki xatır boyumi işləb çıxırışdın bugün hükündə yuqarı texnikilik əlqiliş layihəsi bilən təminləşkicə Jungo yasımıçılıqının çoğ müsabıqılığı qatnış dəri

0: Vədisigi vapa qılalaydıqalla Ali Canapladır.
1: Ali Canapladın nəzər dairəsi kən boludu. Yıraqını körələydıqalla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla ətrafımızdiki ülgü bolalaydıqan adətki kişilədir. Ali Canapla qatardı turuş, Ali Canaplağı toğırlınış, kəmtər Ali Canapladın buluş, cungoluqlarının royi intilişidir. Kichkina ot yalquni barmiqimizning uchini illitalaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning harg'iligini yo'qtidi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeslab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak muzikanini yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan muzika kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

0: Bögenisch.
1: Bögenisch'ni bilgen adam en baxtlik. Bögenisch yolda jidahat bilen izdinmatkan, izdinish davomida alga ilgirlayotgan radio anguchilar. Mush vaqtingizga xayrlik bo'lsin. Bugungi Bögenisch programmamizni anglashlarni qarshi olamiz. Men Arapat Özenca. Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünden başlap Xi Jinping devletini idare etmiş doğrusu da namlı kitabının 4. tomunu anlatınız. Biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 7. ayının 1. günü Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıkının 100 yıllıkını tebrikleş yığında kılgan sözünü anlatınız.

Yoldaşlar, dostlar. Bugün Jungko Komünistik Partiyesi tarihideki, Jungho Milleti tarihideki intayin muhim hem tentenlik bir gün. Biz bu yerde dağdoğuluk yığılış ötküzüp, bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkı bilen birlikte Jungko Komünistik Partiyesi kurulgalıkının 100 yıllığını tebrikleyip, Jungko Komünistik Partiyesi'nin 100 yıllık şallık küreş musabısını eslep, Jungho Milletinin ulu gülünüşünün parlak istihbalığı nezer salmaktımız. Aldı bilen, men partiye merkezi komiteti vakaliten, Jungko Komünistik Partiyesi'nin barlık ezalarının bayramını kızgın tebrikleymen. Bu yerde men, partiye ve halkı vakaliten şunu tentenlik cakarlaymen ki, bütün partiye, bütün memleketki her millet halkının izcil küreş kılışı arkalık, biz birinci yüzyıllık küreş nişanını işgı aşurup, ken Jungho zemini de umumüzlük hallık cemiyet kurup çıkıp, mutlak namratlık meselesini tarihi yusunda hal kılıp, sosyalistik zamanı ulaşkan kudretlik devletini umumüzlük kurup çıkıştın ibaret, ikinci yüzyıllık küreş nişanı kırıp, kötürengi ruh bilen atlandık. Bu, Jungho milletinin uluğ şan şerifi. Bu, Jungho halkının uluğ şan şerifi. Bu, Jungho Komünistik Partiyesi'nin uluğ şan şerifi. Yoldaşlar, dostlar. Jungho milleti dünyadaki 5000 yıldın artık uzak medenilik tarihi ige uluğ millet bulup, insaniyet medenlikinin terakkiyatı için öşmez tökbileni koşkan. 1848

40 yıllık Epyon uruşundan kin, Jungo cemiyeti tedrici yerim müstemlike, yerim feodallık cemiyetke alınıp, devlet ar namus kılıp, halk azap okubet kuşturup, medenilikni çantozan bisip, Jungo milleti mislisiz azap okubetke duçar boldi. Şunundan başlap, Jungo milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşuruş, Jungo halkı ve Jungo milletinin en uluğ arzusu bop geldi. Milletni halaketin kutkuzuş üçün Jungo halkı cesaret bilen karşılık körsetti. İradilik zatla terep-terepten çokan saldı. Taiping Tengu herkiti. Wushu yilidiki kanun özgertiş. Yihatuan herkiti. Şinhay inkılabi arka-arkıdın kozgılıp, vatanni kutkuzuşunun türlük layihaları arka-arkıdın oturup koyuldu. Lekin hemmisi mağlubiyet bilen ahırlaştı. Jungo yeni ideyanın vatanni munqarizlikdan kutkuzuş herkitige yetekçilik kılışıga, yeni teşkilatının inkılabi küşlerini uyuşturuşuga ciddi ihtiyaclık idi. Öktabr inkılabının zembirek avazi Jungo'ga Markizm, Leninizm'ni ilip geldi. Jungo halkı ve Jungho milletinin uluğ oygun işi dağımıda Markizm, Leninizm'nin Jungo işçila herkiti bilen zişbirlişi dağımıda vaziyetinin tekezası bilen Jungo Komünistik Partiyası dünyaya geldi. Jungo'da Komünistik Partiyanın meydanı kilişi yeni devir aşkan zor vaka bulup, yakınki zamandın boyanki Jungho milletinin terakiyat yönlişi ve musabısını çonkur özgertti. Jungo halkı ve Jungho milletinin istihbali ve tağdırını çonkur özgertti. Dünyanın terakiyat yüzünüşü ve endisini çonkur özgertti. Jungo Komünistik Partiyası dünyaya geliş bilenle Jungo halkını bəxtki eriştiriş, Jungho milletini güllendirişini özünün əsli məqsidi ve burç kılıp bekitti. 100 yıldan buyan Jungo Komünistik Partiyası Jungo halkını iştipaklaştırıp ve yetekləp ilip bargan barlıq küreşle, barlıq kurban berişle, barlıq icadiyetlerini Jungho milletinin uluğ gülünüşünü əmelge aşırıştın ibaret birli baş temiği yığın çaklaş mümkün. Jungho milletinin uluğ gülünüşünü əmelge aşırış üçün Jungo Komünistik Partiyası Jungo halkını iştipaklaştırıp ve yetekləp, kan keçip, can kılıp, igilmey, sunmay, yeni demokratik inkılapının uluğ muhafıkiyatını yarattı. Biz şimalgı yürüş kılış uruşu, yer inkılabi uruşu, yapın tacavuzçılığı karşı duruş uruşu, azatlık uruşunu baştan keçürüp, korallık inkılap arkılık, korallık eksi inkılap karşı durup, cahangırlık, feodalizm, biyorokrat kapitalizmden ibaret üç çontağını ağdırıp taşlap, halk öz işigi özü iyi buluduğun Jungho halk cumhuriyetini kurup, milletinin müstakillikki, halkının azatlıkını işge aşırdık. Yeni demokratik inkılapının galibisi Konu Jungo'nun yerim müstemlike, yerim feodallık cemiyet tarihiga tel tüküz hatim birip, Konu Jungo'nun kumdek çeçilangu vezitige tel tüküz hatim birip, küçlük devletle Jungo'u zorlap tangan tansız şertnamile ve cangırlarının Jungo'daki barlık imtiyazlarını tel tüküz bikar kılıp, Jungho milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırış üçün tüp icdimai şarait hazırıldı. Jungo Komünistik Partiyası ve Jungo halkı batırlık ve kayserlik bilen küreş kılış arkalık dünyayı şunu tentenlik cakarıldı ki, Jungo halkı orundun desturdi. Jungho milletini halıgançı talan taraş kılıdıgan, boza kılıdıgan devir kelmezki ketti. Jungho milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırış üçün Jungo Komünistik Partiyası Jungo halkını iştipaklaştırıp ve yetekləp, öz küçüge tayinip iş görüp, cesaret bilen kudret tepişki bel bağlap, sosyalistik inkılap ve kuruluşunun uluğ muhabbetini yarattı.

Programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul muharriri Adil Ablet, Nozgün İmir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Ben Arapa Dösencan. Tövendik dinle, stansımızın başka programları da bolsun.

Lavuldab kuyuvatqan Gülxan bütün bədəninin harğılıqını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nəmdiyələydi. Örkeşləb yıqıvatqan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölək muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Sevimlik radyo alıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, isil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Ondan olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Ha sevgili dostlar, programımızın da anlaştırıp atımız. Ha programımızın onu evettik edemlerde psikikilik sınak yaparımız. Məlim ki, özüge tayınış bir kıl kımmetlik baylıq. Kişilik hayatımızda in tayın mühim orunda durdu. Bırak biz turmuşta uzun mezgil uruqtuqqan dost braderlerimizden gəmxorluğu da yaşıqallıqımız tüpeyildin. Vaqtının ötüşü bilen ulağı tayınış ideyesini şekillendirip alımız. Ondaq da bizdeki başkalağı tayını biliş ideyesi zadı kayıs dərəcədə iğir. Növbəttə psixik şünaslarımızdan psixikilik sınıqını sınap görəyli. Yani ədsiz bir iş qınmaqçı. Sər turuş üçün saatini toğırlap qoydunuz. Ondaq da saatini qayar qoysuz. Alıqıcılarımız cevap verin. Saatini qayar qoysuz. Bunun birincisi qol yetidigan cay qoysuz. İkincisi ilişki asan buluş üçün yastıqlığın yeniği qoysuz. Üçüncüsü yere qaraq cay qoysuz. Ama avazını anlaşıqı kapalıqlı qınsız. Hoş, ondaq bolsa radio anlağıtkan əziz anlıqıcılarımız, siz bana üçünün qaysını tallaysız. Birincisi, yani qol yetidigan cayğı qoyışını tallıqıcıla, her qandaq işini başqalarının yardımına dayanmay, özünüz yalğız qılışını oylaysız. Əmeliyyatta siz başqalarının köz qarşıqa bək diqqət qıpla, şu sebeplik işlağı hüküm çıxırdığı vaqtta, uruq tuqqan dost braderlerinizden pikirini ağan denkin, andını hüküm çıxırsız. İkincisi, yani muş ilişki asan buluş üçün yastıqın yeniği koyup koyuşunu tallığalla, köygelik adam yaş gördüğü adam. Yani tələb kılıp, kongraqlık saatini beşinizde yakın ekvamlıqca hatırcam uxlamayız. Demek, siz aldırap başkalağı tayınlamayız. Şunu bilen birge, bu olaylıkınız bilen kollektifka asallı koşulup giterleyiz. Şundakla, yani başkalarda özünüzde koldaş duyguz peyda kılalayız. Üçüncüsü, yarağıraq cayı koyusuz, ama avazını anlaşıqı kapalıqlı kılısız. Manım uşunu tallıq Allah, siz başkalarını besip şükürdek rehberlik ixtidarı giyge. Kollektif faaliyetlerde hemişe rehberlik rolunuzu cari kıldıralaysız. İşlağı yolukkanda özünüzü tutup elip, hüküm çıkırış planı giyge. Bu kıl karakterge iyi kişiler kollektifka nurgun şan şereplerini ep geludu. Hoş, anlıqıcılarımız hazır şu tapta özlerinin kayıs türge kırdığallıqını sınap bir kıvatkan, oylaşı vatkan buluşu mümkün. Demek, turmuştaki her bir küçük işlerde bizden karakterimiz ipi adını çıkıdı. Bunun için biz özümüzü hüküm kılalayımız. Haslıkımız ve olaylıkımız bu işe işlerini hal kılalayımız. En mühimi biz turmuşta özümüz kılalıqıdak işlerine amalba başkalarını avar kılmasıkımız gerek. Hem de en ahırda şunu təkidləb bu işini layık taptım, amalba saatinin qoğurğını tənşimək, özümüzdən güzel arzu armalarımız bilən uyğunub kessək, teximi yaxşı. Odaq bolsa, psikilik sınaqlımı epbaduq, anlıqıcılarımızını hüküm kılışqa şərait yartıp bəduq. Əmdi, naqşanlıqaş, təpəkkürümüzün ğarıq bulaydı. Qeyni mərhəmət,

odamlar yo'l bo'yidagi o'tchoplar har bir ig'iz so'zlar hatto yuzlarimizga urilgan yenik shamollarchi turmushdiki ana shu har bir go'zallikni boyqab uningdan huzur ilib yashash bu nihoyatda go'zal ish albatta har birimiz shu go'zal bir qalbga go'zal bir turmushqa safardosh bo'lsak har bir kunimizning go'zal o'tishida gap yo'q qaynamasa hozirgi damlarimizni ham go'zal davom etaylik mehr muhabbatli kuylarimiz huzuringlarda

Kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurub bəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyağı məşhur Anna Karenina namlıq romani. Əmdə diqqətinlə, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Levinni hiç kandak iş onun muşu kıyafetini köygendiki dek hapı kılmaydı. Lekin onun kolu da işleyen gocudarlarının hemisi de la muşundak adet bağıydı. Hemisi la onun pilallarga muşundak muamilde bolatdı. Şunu o hazır ançılık hapı bulup mu ketmedi. Eksçe könlü yerim buldu ve devamlık öz bilen tən turduğan bundak yaman adet küşlerge katti karşı duruş gerek dep oyledi. Hem bu kıl adet küşlerini nemi dep ataşını bilmey, Tanrı nemi düsü şu dep koydu. Siz tapşurgan işlani kılıp buluşku ülgürüp bulalısak bolattı o, Konstantin Demetrich, dedi hocadar. Nemişki ülgürenmeydiken siz? Az digen de yani 15 adem yallımısak bombaydı. Lekin adem tapanmayı vatimiz. Bugün bir netsi geldi. Bir yaz işleşke 70 rubli soravatıdı. Levin cimip getti. Hem de o bu toskulluğu uçurgan idi. Ula kançilik tırışkan, yukarı şakı begen bilen mi, 40'tın artık adem yalmaydı. En köp bolganda 37'te 38'ci adem yalaydı. Şuna Levin bu tosalgı bilen mi küreş kılmayı bolmadı. Eğer ula kilişini kalmışsa, soruyu bilen Çefrikov'ka adem evetin. Köp işleydiğen adem çıkmayı kanmaydı. Makul, evet ey, dedi Vasily Fedorovich ümitsiz bir keyfiyatta. Bırak şu otla kıyırıp gitti de. Bir neçe ot seti olaylı, bunu ben mi bilemen? Levin külüp kuyup ahırdaki gepni koşup koydu. Siz daimli put kolunuzu yığıvilip dadıl ışkınmaysız. Bu yıl, ben sizden onda kılışınızı yol koymayım ben. Hemmini öz kolum gelip işleymen. Hazır sizden demilişiniz bekle azlap kete vatıdı o hucayin. Siz işlerinin beşi de turup bersiniz o bek obdan bolatdı. Ola kıyın sayının o tarpı götüp bedi terişi vatamdı. Özen berip görüp giley. Dedi Levin arvikeş igerlep gelgen çakkangını atkı menü etip.

Şunda kılıp, Levin uzakçı menilmegen, beşini igiz götürüp, tizgin serip mağıdıgan şoh etini iştik yorguğa selip, korodun çıktı da dalağa karap yürüp getti. Levin'nin könle mal koroları bilen açlık ambarlarda helili eçilip kalgan idi. Dalağa çıkan dinkiyen tekimi eçilip getti. Şoh etinin yorgusunun retimi bilen ten, onun bedini mu işki tarapke çay kılıp keti vatatti. O teki erip bulalmay, o yer bu yerde kalıp kalgan ve kışıcı mangan ayakla bilen çıngdılıp ketken karlanı besip, kar ve havanın ıllık sap pırıkını sömürüp, ormandın ötüp keti vatatti. Kauzaklarda muhla payda buluşku başlagan. Bıkları börtüp kalgan derehlerge toymay karaytti. Ormandın çıkkanda köz aldı da bir mi alar yer yok. Bir mi kölçek yok. Fakat bazı sayladılı erivatkan karının kaldıkları ba. Kengri dala tekşi yeyilip yatkan yeşil gilemdek menziri peyda boldi. Levin bir dikkanın baytılı bilen kulonunun otlakını dessep çaylap yürgenlikini görüp, o dikkanga ulanı haydivi içini buyurdu. Aldı uçurgan yeni bir dikkandın, ''Hey İpat, yergi kaçan uruk çaçımız?'' Dep soru idi. İpat cevap verip, ''Aval yerini ağdırışımız gerek ko, Konstantin Demetriyeç'' dedi. Dikkanın baytılı bilen kulonunun otlakını dessep çaylaşları gimo. İpat'nın külkülük cevabı gımı Levin'nin açıgı kelmedi. Aldığı mangan seri könlü içilip, birinin biri yakşı igilik pilalları kallısıgı kelişki başıldı. Bu dalanın cenip terpige pütülley tal tikivi çikirek. Bunun da kar uzakçı erimey turup kalmaydı. Şimal terepni birkançı bölekki bölüp, 6 bölükini terilgü yer, 3 bölükini çaru meydanı kılsam, en çetige malhanı salsam, bir köl kolassam, 40 eliş üçün yeni bir kotan salsam bolgı dek. Muşu planın bu içi bolganda, 300 mo yerge buğday, 100 mo yerge yanyu, 150 mo yerge bidi teri alaymen, bir parça mo ak yer kalmaydım. Levin şundak oyla bilen maysılanı desiv etmeyde atını ihtiyat bilen kır arlırdı manguzup bidi teri vatkallarının aldığı keldi. Ula urukluk bidi baskan harvini etizinin çetigi tohtup koymay, ot tursuğu tohtup koyup diken, harvi bilen at küzlük buğdayını çeylep koyuptu. İşki adem kırdı olturup bir ganzı tamakini bile çekişip turuptu. Arvıdaki urukku arlaştırdığan topa uvutulmay dangal peti turuptu. Bazı yerleri tonlap kaptı. Vasili hocayının kelgellikini körüp derru harvı terepki mandı. Meşka bidi urukunu yergi sepişki başladı. Bu zadılı kamlaşmagan işiydi. Şundaktımı Levin ulağı kapı bolup ketmedi. Vasili aldığı kelevidi atını çetki açıp bağlap koyuşunu buyurdu. Eştim bombaydı hocayın, buğday yeni ösüye verido, dedi Vasili. Keçir, bana akıl ügetmey, ben ne mi degen bolsam şu bu iş kıl? Obdan hocayın. Bizden uruklu kandak çeçe vatkınımız karan, Konstantin Demetriyeç. Dedi emdi hoşametçilik bilen o. Şunçilik japa. Menşinin özü şunçilik eğer. Çorukka bir patman lay çaplışı valıdı. Nemiş ki topını taskap işletmedin la? Uruklu çaç küçe uvap çeçe vatimiz. Dedi Vasili bir sıkım urukka azırak topını arlaştırıp

0: Левин хушал кейпиятта үйге якынлашып келгенде, дәрвазының алдыдан аңлынып аткан қоңғырақның авазыны аңлап қалды. «Бо чоқым вокзалдан келген бірі ғо», деп ойлады ол. «Азыр дәл Москваның поезы келедіған чақ. У кімді?» «Николай акаммыды оя?» «У аршанға яки сенің еніңі беріші мүмкін деген емес мұ?» Şu bir dakika içinde u keledigan bolsa bahardaki köngüllük keyfiyatımnı buzudu de dep sel ensirep kaldı. Lekin yani bir demdila özünün bu hiyalıdın uyulup korskını ken tutup çin köngüldün kelgen adem akan bolsken dep oylap huşal halda etini ittikletip tuhumek derhinin yenige kelgende Вокзалның қырағы маңыдыған чанысы білен жуы киіп алған бір әпендіні көрді. У адам ақсы әмәс еді. Кепіміз бір едін шықыдыған адам болсы еді, деп ойлады о.
1: Ой!
0: Левин ішкі қолыны егіз көтіріп, хұшал вақырды.
1: Есіл мехмандың бір кепті ғо. Сіні көріп, шүншілік хұшал болдым.
0: O, Oblonskiyni körüpla, varqarap ketti. Men çoqum onundan Kitty'nin toy qılğan qımğanlıqını, qımğan bolsa qaçan qılılğanlıqını sorap bilishim kerek. Dep oylidi u şu arlıqlarda Kitty'ni oylap. O, baharning mushundaq chiroyliq kunlarida Kitty'ni eski olganidan qılçı azaplanmadı. Qandaq Мені келеді деп ойламаған боғы еден? Деді Облонски чаныдың шүйіп етіп. Оның бұрнының үстіге, юзіге, қашларға азырақ патқақ чачырапты. Әмма рой көтіренгі өзі құшал еді. Біріншіден сіні көгілі. О, кеп қылғач Левинні құшақлыды. Ішкісі бір-бірінің мәңзігі сөйіп қойышты. İkinciden o oğlu gile. Üçinciden yergi şovdaki ormanını satkılı geldim. Bek yakşı optu, bek yakşı optu. Kandak, bu yıl bahar yakşı mı? Çanıdı kaginin nemisi?
2: Payton bunun da mübetterek, Konstantin Dimitrich.
0: Dep cevap verdi, tonu şarvikeş onun ornuda.
1: Seni körüp bek mi kuşal boldum, bek kuşal boldum cuma.
0: Dedi Левин, балалач хушал күлімсіреп. Левин Облонскіні мехманханысығы башылды. Юк тақларыны му, бір сәпәр халдысы, қап ішідікі омылтықы вә бір халды сигартны білі іліп кірді. Мехман жүйініп киімлеріні алмаштырып алғучілік, ерләні оғдыруш, беді чечіш ішлеріні орылаштырып қояй деп, дептарханыға маңды. Айылның 100 абыройы үшін пайпетек болып кетедіған Агафия үйден шығып келіп атқан Левинді көріп, оныңдың қандақ тамақ қылышын сұрады.
1: Халығыңызды қылың, амма тезірақ болың.
0: О шундақ депла ғожидарының қешігі маңды. О қайтып келгенде Облонски үйініп болып мұншыдың күліп шығып атқан еді. Ішкісі білі юқырқы қабатқа шығып кетті. Уф, ахыр еніңгі келдім. Бұныңдың толым ұқшал мән. Әмді сенің мүшәді қылып атқан сырлық ішлеріңді біледіған болдым. Растымды десем, саңы бәк әвісім келеді, әвісім келеді. Немі деген яқшы өйлә бұ? Әм юруқ, әм көңіллік. Іш қылып, әм мінімен есілді қылыды. Деді Облонски, бір елінің хәммісі де мұшындақ чырайлық бахар, чырайлық күллерінің болуы ва мейдіғалықыны ұнтып қалған дәк.
1: Қызметші аялыңма ажайып яқшы қотын кен. Алдығы пәртіқтатқан обдарақ бір жуан қызметші болған болсығы текімі яқшы болатты. Лекен сінің межәзінге мұшындақ болған мұ яқшы?
0: Облонски, нұрғын қызықарлық еңі хәбәрләні. Болып мұ, Левиннің акси Козне шефнің bu yıl yazda yezığa Levin'ni yoklap kelmek çişkellikini sözlep bədi. Lekin o Şerbatskila toğırlıq bir eğizmi gep kılmadı. Pekat xotununun salımınılı yetküzdi. Levin onun adam gerçilikki rahmet eytip, kelginigi tolumu xuşal bolğallıqını dedi. Levin yalğız yaşavat kaçka, işçide haqqı eytalma yürgen nurgun oy xiyalları bayidi. Oblonskini körüp, onunğa baharının özüge ilip gelgen xuşallıqlarını, igilikini tikli güç tartkan ziyalları bilen pilallarını, özü okuvatkan kitapları toğırsıdaki pikirleri ve mulayizilerini, bulup mu özü yazgan eserinin kurulmasını, gerçi o eserinin kurulması asası dikkançılık toğırsıdaki hem konu eserlerini tenkit kılış şikellikige özü ancı dikkat kılmağan bolsa mı, manı muşula toğırlık ağzı besilmay sözlep bədi. Her kandak çağda azırak beşaret tılla hemmini bilvala alaydıgan yekimlik çıkışkak Oblonski bugün mü şu mecazdeydi. Levin onun muamelesindeki edeplik ve samimi bir hıl haletini görüp tolumu hoşal boldi. Agafya bilen aşbazdın etken tamakları şunçilik temlik, şunçilik mezlik bolgan idi. Korsk'ı içip bulalmay kalgan o ikisi kendinin kırdığan tamaklarını kütmeyle bolkığa serik mayını sürkep tuzluğan gaz göşi mogolanı boluşuğu yişki başıldı. Levin samsını saklamay şorpını elip kireverinle dep buyurdu. Lekin aşbaz özü en okşutup kılıdığan samsını aval ekirip ulanın maktışığı erişmekçiydi. Oblonski isil tamaklarını yep adetlengen bolsa mı, bu öyünün doğru çılangan haraklarını, bol kıllarını, bolup mu sürlügen gaz göçlerini, mogolanı, çakkak şorpısını mı, ak senten kuyulgan toho göçlerini mi, kırım vinosunu mu, birini koymayı tetip baktı. Bu yemek içmekle acayip mezilik, acayip temlik idi. Oxşapdı, qaltıs oxşapdı, dedi o, qordaqni yap bolgandan keyin sigartın birini tutaştırıp. Men buya kelip, xuddi paraxotning güldirləşləri, tınmay çayqaşlardan qutulup, jimjit qırğaq çıxıp qalgandek boldum. Demek sen, emgekçiler amilini tədqiq qilish kerak, u igilik usulunu tallaşını təqəzza qılıdı, demek çıkansan da? Elbette men bu işinin ehlemez. Ama nezriye ve onun emelgi aşırılışının işçilığı təsiri bağı dep karaymen. Oğu şundak, ama menin gipimdimi anlap koy. Men siyasi iqtisat toğırsı da devatkınım yok. Yezi igilik ilmi hakkıdılı devatı men. Yezgilik ilmi ictimai pen kategoriyesi kırdı. O yana her kıl hadisilerini, emgekçilerini, İqtisadi ilim, iriki ilim cahitlerdi mi küzütüdü? Şu arada Agafya murabba kötürüp kırıp geldi. Yaşap gittin Agafya, dedi Oblonski onun semiz barmaklarını uçuğu söyüp koyup. Sürdügen gaz göşünüz, doğru çılap yasıgan harkınız acayip isilken. Kandak, Konstantin, hem de mağaylı mı? Dedi o Levin'a. Levin derizige karab kün oltırayı dep kağallıqını köydü. Vaktı bop mu kaptı mağaylı? Kuzma, arvını kat! O şundak depla yügürüp peski çüşüp getti. Oblonski mu onun kendin peski çüşüp, kımmet bağlıq o mıltıkını kepedin çıkırıp, zatvorunu kayırıp görüp baktı. Andın ok kaçılap teyar kıldı. Xelili köp araq pulu çıkıp kalıdığallıqını sezgen Kuzma, Oblonski'nin yenidin bir qadam nerik etmey, paypıqını mı, ütkünü mü kigizip koydu. Oblonski mu onun hizmeti könlüge yaqqaçka, onu meyligi koyup bədi.
1: Konstantin, Rebinin degen sodiga bugün meşayı kemmek çitti. Kep kalsa ademlerinde dep koysan, beni saklap dursun. Sen orman ne rastlı Rebinin'i satmak çoldun mu? Sen onu tanımsa? Tanımayıcı. İkimizin otursu da gepimiz gep durup kılışkan bir sodumuz var.
0: Oblonuski külüp getti.
1: Gepimiz gep degen onun yakşı gördüğün bir gepi. Şundak onun başka mı acayip kızık gepleri var. O hocayının neyi vardı kallıkını bilip durup atıdı.
0: Dep koşup koydu Levin etrafı da oylanıp, dem gınşıp, dem ötkini, dem miltkini yalap, pırap yürgen işte Laska'nın beşini sılap koyup. İkisi talağı çıkkanda lempili karva ulağını saklap durgan iken.
1: Arlık yürek kumlusu mu arva katkızıp koygantım. Yasının piyadı mangın bağ mı ya?
0: Yak arva da mangaylı. Oblonuski şu gep bilen ten arva terepki menip arvağa çıktı. Yolbas terisi bilen işki tüzünü mekkem orap, andın bir tal sigar tutaşturdu.
1: Sen nemişk sigar çekmeyse? Sigar digen yalguz lezzetli emez. Belki yeni dünyada az uçuraydıgan, köngülünü şatlandırdıgan acayip isilnerse. Hayatının lezzeti manın muşunun da.
0: Acayip şirin nemi cümü bu.
1: Men manın muşundak yazsam deymen. Şundak yaşınga kim kaşılı kılıp atıdı senen?
0: Dedi Levin külüp gidip.
1: Şundaktım o, sen mendimi telelik adem. Nemini yakşı görsen aldığında ba. Otni yakşı görsen itin ba. İçni yakşı görsen içtin ba. İgilikini yakşı görsen igilikin ba. Sen digen dek, nemili desem aldığında ba.
2: Yok nerslege, esiret çekip mi ketmeyme?
0: Dedi Levin, ketini oylap oltırıp.
1: Oblonuski onun könlü dekene düşünüp, onun karap koydu. Lekin gep kılmadı.
0: Oblonuski, Levin'nin Şerbatskila ailesi toğırlık gep bulup kalmışken, dep korkup durgallıkını sezip, ula toğırlık bir iğizmi gep kılmağan idi. Levin onun bu sezgürlük edin minnettar boldı. Ama onun özünü şünçilik kıynıgan Eylikı işinin kandak bulup ketkerlikini bilgüs keletti. Lekin yani o doğruluk eğiz eçişka tılıbama itti.
1: Hoş, senin işlerin kandak hop ketti.
0: Dep sorudu Levin, pekat özümünün işini oylasam yakşı emez digen oy bilen.
1: Oblonuski'nin közleri huşal çaknap ketti. Aldığında gıza turganda, Yağlık tokaşının hıyalını kılıçsının könlünge yakmaydı. Bunu hem sen günahlık iştep bilisen.
0: Ama ben muhabbetsiz turmuş içidi yaşayamaymen. Dedi o, Levin degen meselini özünün oylığını boyu düşünüp.
1: Kandak kılay, ben muşundak yarılıp kaptım he. Rastım ne desem, bu işin başkalağı hiç kançı zihni yok.
0: Ama özen üçün şünçilik lezzetlik.
1: Yani bire yenişin bağımı o nime?
0: Sordu Levin.
1: Ba ağine. Sana desem sen Osiyan'ın kalemi aslıdaki ayallarının tipini pekat şundulu göreleysen.
0: Ama ondakla real dünyada mı ba?
1: Uğuldaki ayallar tolumu korkunuşluk. Sana dep koyay ayal digen bu nesini Kançilik tetkik kısan mı? O berber yeni nesip olup keliye verirdi. Ondak bolsa tetkik kımığa yakış okşaydı?
0: Yak. Bir matematik lezzet hakikatini tepişti emez, onu izdeşte deptiken. Levin onun geplerge dikkat bilen kulak silip, özünü kançilik zorluğan bilen mi? Dostunun könlünü. Yesiyatını, ayollarni tadqiq qilishning nima lazzati borligini zodila tushunalmadi.
1: Men sen shuni deb qo'yay, senda g'urur degan narsa yo'q. Qadr qimmatingni bilmaysan. Ahmoq qoni ham ashaddiy usul orqali loyiq tanlab qizimizni sharmanda qilyapsan, balog'a tiqyapsan.
3: Kinaz, undoq demang. Men zot nima ish qildiman?
1: Men nima qildim demsan? Nima qilganingni men senga deb beray. Birinchi, sen qizimizga talab qo'ygan yigitlarni o'zing chillab kelding. Bu ish atlab butun Moskvaga pul ketdi. Bu turgan gap. Agar o'ltirish tashkillamoqchi bo'lsang, o'zing tanlagan yigitlarnila. Bugunkidek qizimizga taklif qo'yganlarnila chaqirmay, boyvachchilarning birini qo'ymay, hammasini chaqirsang, tangsi o'tkizib bersang yaxshi bo'lmamdi. Men sen chaqirgan u yigitlardan bezor, shunchilik bezorman. Sen bu qiliqing bilan qizimizning beshini aylantirib o'tibsan. Levin ulardan ming yaxshi. Peterburgning u begzodilarining hammasi xuddi mashinada yasab chiqqandek bir qilibning kesaklari. Buzuq nimalar? Bu nimalarning ajdodi podsho bo'lsimi? Mening qizim undoqlarga muhtoj emas.
0: Hurmatli radio anglovchilar, anglavatqiningizlar Markaz Xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdiriyim. Huzuringizda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınlar Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda boluvatkanı Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdin, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.